0: hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye,

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgün gözlerine. Bu sebepten ah.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttel Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Çay bile demleniyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendim.

param, gözlerin emreniyor. Bana bakan aşıklar.

0: Hamburg'un Halk Radyosu TİDE Radyo'dan güzel bir çarşamba sabahından hepinize saygılar, sevgiler. Mikrofonlarda Kerim ve Kazım. Canlı yayında biz başladık efendim. Dünyanın her neresinden bizi izliyor ya da dinliyorsanız hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoş geldiniz. Saatler 9'u 1 dakika geçiyor. Ve bizlere ulaşmak istediğinizde 0177 977 27 72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Buradan bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Sosyal medyadaki paylaşımlarımızı siz de paylaşırsanız biz çok seviniyoruz. Günaydın Kerim.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg. Mit meiner Wenigkeit und mit dem lieben Kasim sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177 977 2772 erhalten werden, wird das auch eine wunderbare Sendung, lieber Kasim.
0: Peki, şarkıyla açıyoruz. Barış Manço, Zalim Sultan.

0: oğlum Sultan. Söyleyeyim mi? Peki Murat Derviş günaydın. Esat Baba günaydın. Azmi abi günaydın. Birazdan Azmi abinin vakti varsa onu da arayabiliriz. Müsaitsen müsaitim yazarsan seviniriz. Mahmut Koçak günaydın. Hasan Bülent Su günaydın, teşekkür ederiz. Evet, dinleyicimiz ismi başka bir şekilde kaydedilmiş, teşekkür ederiz. Günaydın demiş Kerim Gök. Emekçilere kolay gelsin diyor Mehmet Gök. İş başında, tatili 7 bitirdi. Evet Kerim, tatil bitti değil mi? Ne diyorsun? Hı? Bitti tatil Kerim.
1: Evet, tatil bitti artık.
0: Evet, yarın artık
1: geldik.
0: Çocuklar başlayacak okula değil mi?
1: Evet, hayırlısıyla. Yarın, bugün son gün. Evet. Bugün artık moralleri bozulmuştur. Herhalde.
0: Yok yok, güzel bir tatil geçirmişlerdir inşallah hepsi.
1: Yok, insanların değil çocukların diyorum ya.
0: Ay, tamam ama yani çocuklar da güzel bir tatil geçirdiyse şimdi ne güzel, böyle büyük bir hevesle onları bir motive edeceğiz. İşte bak, ilk yarı bittiğinde okulun ilk sömestr geldiğinde tatilde şu kadar tatil yönemin olacak. O bir hafta 10 günlük zamanda da buraya gideceğiz, şu an şunu yapacağız. Motive etmek, öğrenciyi motive edeceksin. Motive edersen öğrenci...
1: Para. He? O zaman da para lazım.
0: Ya her şey paraya bağlı ama... Ha, mesela
1: abi
0: diyelim ki
1: paraya bağlıyorum ben.
0: Tamam da
1: ya.
0: Çocuk dedi ki ya işte senin yarın bir gün bir tane evladın oldu. Baba dedi, beni dedi Alçıta Gölü'nün kenarında bir bisiklet turuna götürür müsün? Tabii ki götürürüm sorun diyeceksin. Yok. İşte bunlar çocukları motive
1: yani
0: eden şeyler.
1: Öbür dünya tarafına götürürüm istiyorsun.
0: Gördün mü bak? Yani. Gördün
1: öyle
0: mü?
1: Öyle işte kafaya takmayacağım benimle birlikte.
0: Peki.
1: Olunca.
0: Terzi İbrahim abimiz günaydın, baklavacı Turgay günaydın, Mehmet Topçu abimiz Fenerbahçe'ye geçmiş olsun değil mi? Fenerbahçe ha, dün yani istenilen sonucu veremedi. Paris'e kaldı bilet ama eğer böyle giderse Fenerbahçe'nin işi zor. Çok iyi futbolcular var ama bir teknik direktör değişikliğine çok yakında gidecekler. Yazın bunu bir kenar. Nereden biliyorsunuz? Aziz Yıldırım aradı, dedi ki yakında değiştireceğim. Hatta milli takımın teknik direktörünü de getirebilir. Haberiniz olsun, bizden söylemesi Fenerbahçeli kardeşler, geçmiş olsun. Bir bir fena bir
1: Allah,
0: sonuç değil.
1: Allah Allah korusun yani.
0: Niye?
1: Abi bizim milli takımın teknik...
0: Abi bırak Fener'e gitsin işte. Milli takımda ne yaptık adam? Allah Allah, sen de onu
1: evet düşünüyorsun. Orası zaten ya, öyle de.
0: O Fener'in sonu ama
1: bir yani,
0: dün akşam istiyordum. Evet aynen öyle. Götür. O çocuğu öbür odaya götürürsen sevinirim. Teknik direktör olarak senden hemen onu istiyorum. Burası kindergarten'dan yayın yaptığım belli olmasın. Çaktırma durum, hadi bakayım.
1: Kindergarten'dan yapsam keşke.
0: Evet.
1: Ya, mikrofonu alıyor elimden, bir şey yapamıyorum şu an.
0: Olmaz, yapacaksın. Hemen ona.
1: Yapma oğlum, nein, nein.
0: Babaanne nein, engel koyacak. Hadi konuş bakalım, sıra sende.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tide Radio bei Merhaba Hamburg. Und gestern hat ja Fenerbahçe gespielt und 1-1 ist das Spiel dann auch beendet worden. Sehr, sehr schade, denn vor allem Fenerbahçe hat ja wirklich gerade sehr gute Spieler, aber ja, anscheinend keinen guten Trainer, und wenn der Trainer halt nicht gut, ich sag mal, trainieren kann, dann kommt halt sowas bei rum mit 1-1 bei so guten Spielen, die man eigentlich... ich sag mal, oder zu so guten Spielern, die man eingesammelt hat in den letzten Jahren. Aber so ist das. Viel daran ändern kann man nicht. Es sind gerade wohl ein paar Gespräche mit unter anderem da, wo darüber gesprochen wird, dass der Montella vielleicht der Trainer von Fenerbahçe sein wird. Aber das hoffen wir mal nicht. Das hoffen wir mal nicht. Ja, das hoffen wir mal nicht. Also wenn er Trainer wird, dann haben wir ein Problem.
0: Ja,
1: also, weil dann kann ich Fenerbahçe Unterschrift und Siegel geben, werdet ihr nicht mehr gewinnen.
0: Fenerler sabah sabah ne kızıyorlardır bana. O çocuğu oradan alır mısın lütfen? Bak ben beni germeyin yani. Sabah sabah beni germeyin. Yayın yapıyoruz burada. Nagihan Hanım günaydın. Çok teşekkür ederiz. Ay Işığı Kod adıyla bizi TikTok'tan takip eden dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Neden gerçek isimlerini almıyorlar? Ay Işığı yok işte, Yakamoz bilmem ne. Ben bunu çözemedim ama. Neyse, hoş geldiniz efendim. Kısa bir şarkı arasına gideceğiz. Yine çocukluğumuzun şarkıcılarından bir tanesi olan Erol Evgin'in yeni bir şarkısını sizlere dinleteceğim. Ondan sonra Kerim ve Kazım sizlerle birlikte olacak. Canlı yayına katılmak istediğinizde beni ara, Kafamı bozma yazmanız yeterlidir. Bak bu kadar. Beni ara, kafamı bozma yazdığınız mı hemen canlı yayına bağlayabiliyoruz efendim isteyenleri. Ama önce kısa bir şarkı arası.
1: Dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben.

0: Bekir Günya, günaydın. Teşekkür ederiz efendim. Alanya'dan Yılmaz abimiz, kafam bozuk, beni arayın diyor, sonra şaka, siz dinleyin yeter diye. Eyvallah. Şimdi sevgili Esat abimiz de demiş ki ülkede o kadar sorun varken Fenerbahçe'yi konuşmak, gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum diyor. Sorunları ben mi çözeceğim Esat baba? Yıllardır uğraştık, insanlara bir şey anlatamadık. Ama bak mesela Almanya'daki en büyük sorunlardan bir tanesini söyleyeyim sana. Biz yayına saat 9'da başlıyoruz. Saat 10'da yayını bitiriyoruz. Bizim yayın yaptığımız süre içinde Almanya'da 21 tane işletme, dikkat et Esat baba buraya, 21 tane işletme iş hayatına son veriyor. Yani 188 bin şirket faaliyetlerini durdurtmuş, işletmelerini kapatıyorlar. %10 artar, yaklaşık son 20 yılın en yüksek seviyesinde. Almanya'da da işler iyiye gitmiyor. Siyasetçiler istediği gibi istediğini yapıyorlar. Bırak, biz de böyle sporla kendimizi avutuyoruz. Avutuyoruz, gerçekten avutuyoruz. İşte o bunu yenmiş, o bunu atmış. Bak bir an kafayı dağıtıyoruz. Başka çaresi kalmadı gibi geliyor. Benim siyasetçilerin hiçbirinden her zaman söylediğim gibi umudum olmadığı için ben fazla siyasete son dönemde girmemeye gayret ediyorum. Ama Almanya'da da işler iyiye gitmiyor. Ha, Türkiye'de çok mu iyi gidiyor? Hayır, orada da gitmiyor. Ama halk memnun. Kafeler full dolu diyorlar. Esat abi. Peki Kerimciğim, bugün havamız bulutlu. Nasıl olacak durum böyle? Hı? Ne diyorsun?
1: Artık bundan memnun kalacağız.
0: Memnun ha, bu şekilde, ama düzelme olmayacak mı? Bir baksana mesela.
1: Bilemeyeceğiz artık.
0: Önümüzdeki hafta düzelecek mi mesela havamız? Yoksa hep böyle bulutlu mu gideceğiz? Şöyle bir bakalım.
1: Onu bilmiyoruz.
0: Aa, var, güneş
1: onu
0: görünüyor
1: onu
0: ama.
1: Onu göreceğiz.
0: Haftaya salı günden itibaren sevgili dostlar 26 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak. Onun dışında hep 18-20 derece arasında olacak hava durumumuz.
1: Para var, huzur var. Yani.
0: Aynen öyle. Ya. Hiç takma kafaya. Bak.
1: Hiç kafaya takmayacağım.
0: Dün de söyledim. Dün yayın biterken söyledim galiba. İnsan ömrünün ne kadar kısıtlı olduğu, dünyanın yaşına baktığın zaman. Ya bazı şeyleri çok takıyoruz kafaya. Valla ben uykusuz kalıyorum ya Kerim. Kafaya takmaktan uykusuz kalıyorum. İnan, sen beni tanıdığında ne güzel saçlarım vardı değil mi? Hep takmaktan saçlarım döküldü benim. Dermişim. Söz sende Kerim.
1: Ja, in Deutschland stellten im vergangenen Jahr rund 188.000 Unternehmen ihren Betrieb ein. Die Zahl der Betriebsschließungen stieg um 10% und erreicht damit den höchsten Stand seit fast 20 Jahren. Je Stunde heißt es etwa 21 Unternehmen, die zufolge der wirtschaftlichen Krise schließen. Und das ist eine Zahl, die es wirklich in sich hat und die uns zum Überlegen bringt. Das dazu, aber ich möchte das Thema auch darin einfach abschließen, weil ich glaube, die Zahlen reichen schon dazu und dazu muss dann auch für ich gar nichts mehr gesagt werden. Heute werden wir zeitweise leichten Regen haben, wenn wir aufs Wetter in Hamburg schauen, mit rund 19 Grad. Morgen haben wir dann 21 Grad, auch vereinzelt leichte Regenschauer. Das Ganze zieht sich bis Freitag so mit und ab Samstag heißt es dann wieder etwas Sonne mit rund 19 bis 21, 22 Grad. Am Montag, Dienstag haben wir dann sogar fast 26 Grad. Also der Sommer zieht sich etwas wieder die Temperaturen zu sich. Mal sehen, wie lange das noch so bleibt. Wir drücken die Daumen.
0: Peki, şimdi Berlin'den Berivan da günaydın demiş. Günaydın efendim, teşekkür ederiz Berlin'de bizi dinledikleri için. Şimdi Tide Radyo'da kısa bir müzik arasına gideceğiz. Çocuklar, Tamer abi bizi dinliyor şu anda Speed Catering'den. Tamer abi, bizim WhatsApp'ımıza yazarsan seni kısaca arayıp bir şeyler sormak istiyorum. Çocukların okul gelişimiyle ilgili. Ama radyonun WhatsApp'ına yazması gerekiyor. Öbür taraftan arayamıyoruz çünkü. Biz bir kısa şarkı arası yapalım. Şarkıdan sonra tekrar biz burada olacağız. Siz yazmak isterseniz numaramızı biliyorsunuz ama biz bir kere daha tekrar edelim. 0177 977 27 72. Şarkıdan sonra Kerim'in sesiyle burada olacağız. Değil mi Kerim?
1: Ja. Dann machen wir jetzt weiter mit der nächsten Musikpause. Kommen danach wieder für euch zurück. Es heißt für euch dranbleiben und gerne uns auch schreiben unter 0177 977 2772.

0: Aşık Mahsuni rahmetli. Turgut Tuman çok teşekkür ederiz. Günaydın Kasım abi, günaydın Kerim demiş. Başarılı bir yayın diliyorum. Mutlu, sağlıklı, güneşli bir gün demiş. Teşekkür ederiz. Dici Jeremy günaydın. Nihat Başkan günaydın, hayırlı işler olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi bir dinleyicimiz 776 ile bitiyor telefon numarasını. Ha, Ferhan. Ferhan isimli bir dinleyicimiz demiş ki: günaydın Kazım abi, iyi yayınlar. Hafta sonu Fransa Paris'teydim. Harika bir yer. Herkesin gitmesini tavsiye ediyorum ama tatil için biraz masraflı, gezilecek çok güzel yerler var diyor. Doğru. Güzel yer Paris ama pahalı dediğin gibi. Dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden bir tanesidir. Özellikle o Eyfel Kulesi'nin oraya giderler. Orada dolaşırlar. Şanzelize'de şöyle bir gezerler, alışveriş yaparlar değil mi? Pahalı bir yer. Dünyanın her yeri güzel gezmeyi bildikten sonra. Bir taraftan da mesajlar geliyor. Dur bakayım, şunu da açayım. Ya Esat abi, sen niye her şeyi bu kadar kafana takıyorsun? Biz buraya bir saat önce hazırlamış olduğumuz bir liste var. O şarkıyı çalıyoruz. Kafayı takıyor, kafayı. Peki, günaydın demiş sevgi dolu güzel insanlara. Tamer abimiz. Tamer abiyi bir arayalım mı Kerim? Bir şey soracağım okul çocuklarıyla.
1: Tabii, tabii ki. Tamam,
0: ama sen önce bir özet geç, ben Tamer abiyi aramak için hazırlık yapayım.
1: Ja, wir haben natürlich auch sehr viele wieder guten Morgen Nachrichten bekommen an alle Zuhörer. Ich weiß, ich mache das seit Tagen so, aber ich müsste auch wirklich verstehen, wenn ich wirklich alle hier aufzählen würde, dann wären wir hier noch morgen mit beschäftigt, oder ich wäre noch morgen mit beschäftigt, die Namen aufzuzählen. Vielen lieben Dank an alle Einzelnen da draußen für eure guten Morgen Nachrichten. An alle einen wunderbaren, guten, schönen, sonnigen und gesunden, ungesunden, schönen guten Morgen.
0: Peki. Şimdi Tamer abiyi arayalım. Şimdi yarın okullar açılacak ya Kerim. Tamer abinin evet. Yaptığı iş gereği şeyi biliyorum yani. Çocuklarımızda anne baba olanlar buna çok dikkat ederler. Böyle bir soru sormak istiyorum. Aklıma Tamer abi günaydın, nasılsın?
2: Günaydın, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah.
0: Sağ olasın. Şimdi bugün senin tatilin son günü anladığım kadarıyla. Gerçi hazırlıklar var değil mi?
2: Aynen. Bizde aslında tatil yokturdu. Bizde hort olduğu için devamlı okulda çalışma devam ediyor bizde.
0: Evet. Şimdi Tamer abi senin yaptığın iş gereği söylüyorum. Speed Catering olarak siz çocuklara sağlıklı yiyecekler hazırlıyorsunuz. Bunun zorlukları evet, var değil mi? Her çocuk için ayrı bir menü mü hazırlıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz abi bunları? Çünkü kolay ya değil. Biz, çocukların sağlığını düşünmek zorundayız. Anne baba olarak siz de buna hizmet veriyorsunuz.
2: Biz çok özen gösteriyoruz. Bir okula başladığımız zaman zaten 1-2 ay ilk başlangıçta sıkıntı çekiyoruz. Çocukların istediği zevke göre yemekleri hazırlamaya başlıyoruz. 2 ay sonra hiçbir sıkıntı olmuyor. Çünkü biz çocukların isteğine göre yemek yapıyoruz. Lunch kastımız var. Çocuklar ne isterse onu pişiriyoruz. Yani çoğunluk hangi yemekse onu yapıyoruz.
0: Peki ne istiyorlar çocuklarımız? En çok ne yemek istiyorlar mesela?
2: Çocuklarımız en çok hamburger istiyorlar, pommes istiyorlar, currywurst istiyorlar, döner istiyorlar. Döner de yapıyoruz tabii ki. Evet. Kendimiz kesiyoruz taze taze döner evet. Takıp. Yani elimizden geldiği kadar çocukların zevkine göre yemek yapmaya çalışıyoruz. Bu arada zaten ailelere de söylüyoruz. Hani gelin, kontrol edin, takip edin.
0: Tabii.
2: Bizim yaptığımız yemeklerden deneyin. Yani bazı çocuklar hani kafalarına göre bir şeyler anlatıyor evde ama aileleri davet ediyoruz. Gelip memnun olup gidiyorlar.
0: Evet. Peki şimdi mesela diyelim ki benim ilkokul yaşına giden çocuğum var ve ben çocuğumla geldim. Ben diyorum ki ya sen benim çocuğuma sağlıklı yiyecek ama ben bazı aileler ister istemez ben helal gıda istiyorum. Ne olacak? Bu sorunları yaşıyorsunuz değil mi?
2: Çok yaşıyoruz. Yani ismini vermekte bir sakınca yoksa ben Bilensport'ta Flash Aray Ramazan var. Ben ondan alıyorum eti.
0: O yönden bir sorun yok diyorsun. Neden bunu soruyorum biliyor musun?
2: Evet.
0: Bu çünkü bazı aileler çocuklarının okulda yediği ete kadar takip ettiklerini, hatta burada Hamburg Steindam'da bile yedikleri yemeklerin neler olduğuna dikkat ediyorlar. Tabii ki temizlik çok önemli ama inanç gereği de bazen işte helal mi haram mı tartışması çok var ailelerde, duyuyorum yani.
2: Çok çok biz o sıkıntıyı bayağı yaşıyoruz ama bizim aldığımız yani et belli, nereden aldığımız belli. Gidip sorabilirler, gidip bakabilirler. Evet. Bir de eğer sakıncası yoksa yine bir isim vereceğim.
0: Ver abi, ne olacak? Çocuklarımız bu.
2: Aynen. Piliç Gembeha var. Evet. Tavuğu oradan da alıyorum. Hmm. Ramazan'dan da alıyorum. Çünkü bunların ikisi de %100 helal veriyorlar. Yani hep taze alıyoruz. Evet. Et günü aynı gün eti mümkün mertebe alıyoruz. Evet. Yani elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklar okuldan içeri girince artık ailelerin değil, bizim çocuğumuz.
0: Aynen öyle. Çok yani teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Kolay gelsin. Çocuklarımızla birlikte güzel bir okul dönemi diliyoruz size de. Kolay gelsin.
2: İnşallah.
0: Sağ olasın. Ederim. Renk kattın. Eyvallah. Eyvallah abicim. Sağ olasın. Evet Kerim, bak yarın bir gün senin yeğenin okula gittiğinde senin de bunları dikkat etmen gerekecek, değil mi?
1: Evet ama ya, ben büyük ihtimalle okulda yedirmem, o yüzden ne bilmiyorum.
0: Ama okulda yiyen çocuklar çoğunlukta şu anda. Annesi babası erken bir şey
1: annesi
0: gidiyor.
1: Annesi babası çalışan falan da ben o zaman alıp onu yemek yemeye götürürüm.
0: Sen götür.
1: Ama o tabii ki her ailesinin kendisine, bazen de insanlar rahatlık konusundan okulda yemesini istiyorlar. Evet.
0: Ben de o herhalde mesela okulda yiyordu. Gayet de sağlıklı ve temiz bir şekilde o şekilde büyüdü gitti. Kesinlikle. Peki sen kısa özet yap, ondan sonra şarkı arası yapacağız. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp telefon numaramız.
1: Ja, dann machen wir eine ganz kurze Musikpause. Das war jetzt der liebe Tamel am Telefon. Ist tatsächlich in den Kantinen fürs Essen zuständig von den Schülern und passend jetzt zum Schulstart haben wir halt gefragt, auf was achten man dann, oder auf was sollte man als Elternteil drauf achten? Ich sag mal, die Kinder gehen in die Schule und sind den ganzen Tag da vor Ort und essen dann, und auf was muss man achten? Und er hat natürlich erstmal versichert, dass die Schulen das genauestens prüfen, was da genau für Essen, ich sag mal, den Kindern gegeben wird, auf was die Kinder achten müssen, ob die Kinder vegetarisch sind oder auch halal essen müssen. Auf all diese Sachen achtet er auch mit dazu, und auch die Eltern können mal in die Kantine und das Essen probieren, wenn sie sehen möchten oder wenn sie halt mal schauen möchten, wie das Essen schmeckt. All das ist möglich und all das sollten die Elternteile auch im besten Fall machen. Jetzt eine ganz kurze Musikpause.

0: Vıdı vıdı ettim durmuyordu. Peki geldik efendim. Günaydın Orhan Topel. Sevgili dostlar, şimdi hemen bir hatırlatma yapalım. Türkiye'de sporu takip edenler bilirler. Biri gel. Zamanında hem Galatasaray'da hem Trabzon'da bir dönemde Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmıştı. Ayın 29'unda canlı yayında stüdyo konuğumuz olacak. Yeni çıkan kitabını tanıtmak için bizlerle birlikte olacak. Ve orada kitaplar da hediye edeceğiz. Kendi hayatını anlatan bir kitap yazıldı. Onun tanıtımı için stüdyomuza gelecek. Biri gel. Türkiye'deki spor severler bunu bilirler. Bugün hemen hatırlatayım tekrardan. Bugün bizim son canlı yayınımız. Önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar tatildeyiz efendim. Tatil döneminde tekrar yayınları ve bol bol müziklerle sizlerle birlikte olacağız. Değil mi Kerim? Hı?
1: Evet. Am 29. August wird tatsächlich der Hans-Peter Briegel bei uns zu Gast sein. Und wir werden über die Fußballkarriere von ihm sprechen, aber auch über das neue Buch, was über ihn geschrieben wurde. All das am 29., also nächste Woche Samstag. Also gerne schon mal die Vorfreude mitnehmen und am Samstag, also nächsten Samstag uns zuhören. Auch diesen Samstag sind wir mit der lieben Helden natürlich auch wieder für euch live.
0: Şimdi sevgili dostlar, dışarıda hepimiz işimizde gücümüzdeyiz. Almanya'daki en büyük meslek açılarından bir tanesi de kamyon şoförleri. Şu an bizi kamyonda otobüs kullanırken şoför kardeşlerimiz var. Almanya'da 100 bin kamyon açığı varmış. Evet, kamyon şoförü açığı var. Özellikle mesela bu sene kuraklık oldu Almanya'da, ki biz ne dersek diyelim, yani yağmur yağmıyor diye sevinenler var ama yağmur yağmadığı zaman da mesela Ren Nehri'ndeki düşük su krizi nehir taşımacılığını aksatıyor. Karayoluyla, demiryoluyla yeterli kapasitede bulunmuyor. Zaten 100 bin şoför açığı az bir rakam değil. Bunu gidermeden de İleriki günlerde daha büyük sorunlar yaşanabilir. O yüzden doğanın dengesini bozmamak gerekir diye ondan diyorum. Yani bakın, 3-5 hafta yağış olmayınca Ren Nehri'ndeki su düştü ve oradaki nehir üstündeki taşımacılık bir anda duraksayınca ne oldu? Karayoluyla gidelim dediler. Demir yok. Şoför yok. 100 bin az değil. 100 bin şoförden bahsediyoruz. Değil mi Kerim? 100 bin şoför az bir rakam değil yani. Biz ne diyoruz? Benim çocuğum şu olsun, ya şoförde olsun, marangozda olsun, işte fayans ustası. Bunlar mesela elektrikçi. Gelecekte çok büyük bu çok büyük paralar kazanan meslekler olacak. Herkesin çocuğu üniversiteye giderek bazı şeyler olmuyor. Herkes üniversiteye gitti. Ne olacak? Şoför kim olacak? Değil mi?
1: Der niedrige Wasserstand des Rheins hat einen erheblichen Mangel in Deutschlands Industrie und Logistik Sektor offengelegt. Zwar wird die Möglichkeit geprüft, Güter, die nicht per Schiff transportiert werden können, auf die Straße zu verlagern, doch der Mangel an rund fast 100.000 Lkw-Fahrern im Land schränkt diese Option stark ein. Das Problem beschränkt sich nicht nur auf die Anzahl der Fahrer. Der Transport von Erdölprodukten, Erz, Kies und Chemikalien erfordert Spezialfahrzeuge wie Tankwagen und Muldenkipper. Auch diese Fahrzeuge verfügen nicht über ausreichende Kapazität. Und man muss sich das auf der Zunge auch mal vergehen lassen. Ein Schiff transportiert die Ladung von fast 150 Lastwagen. Bedeutet, lass mal 15 bis 20 Schiffs ausfallen. Dann könnt ihr euch die Zahl auch schon im Kopf denken. Und ich sag mal, jetzt haben wir schon ein gewisses Problem mit den Lastwagen. Und mit dem Schiffsproblem noch dazu wird das jetzt nicht besser.
0: Peki, kısa bir şarkı arası yapacağız. Şarkının ardından Murat Cömert'i arayacağız. Biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramımız yaklaşıyor. 104. yılı kutlanacak. Bu nasıl olacak? Murat Cömert'i kısaca arayıp kendisinden canlı yayında bunun bilgilerini alacağız. Ama önce bir müzik arası yapalım. Ardından buradayız. Siz bize mesaj yazmak isterseniz telefon numaramızı biliyorsunuz ya da sosyal medya hesaplarımızdan da yazabilirsiniz. Hadi şarkı arası, ardından buradayız Kerim.
1: Eine ganz kurze Musikpause und nach der Musikpause rufen wir den lieben Murat Cömert an, denn am 30. August ist ja ein wichtiger Tag für uns in der Türkei und über diese Veranstaltung in der türkischen Gemeinde Hamburg, veranstaltet vom Atatürk Fanverein für Hamburg, möchten wir gerne mit dem lieben Murat Cömert sprechen.

0: Mesut.
1: Murat günaydın.
2: Günaydın abi.
1: Nasılsın?
2: Günaydın abi. İyiyim, teşekkür ederim.
1: Dan diye arıyoruz, öyle müsaitsinizdir inşallah.
2: Müsaitim evet. Evdeyim, dinleniyorum.
1: Evet, tatil mi yapıyorsun?
2: Yok, küçük bir
1: ara verdik.
2: Bacağım, yani küçük bir ara verdik diyelim.
1: Okay. Geçmiş olsun, eğer hastalık dolayısıyla geçmiş olsun. Şimdi Murat, önümüzdeki hafta pazar günü çok güzel bir bayram kutlaması yapacağız. Onun detaylarını senden kısaca almak istiyorum.
2: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi bu sene 106. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Tam pazar gününe geliyor. Aynı gününde yapıyoruz 30 Ağustos'ta. Tegahı olacak Hospital Şahsı 111 adresinde.
1: Evet.
2: Tegahı'nın büyük salonunda kutlayacağız. Konuklarımızı bekliyoruz. Yani şimdi Burak arkadaşımızın müzikleri var. Yine küçük bilgilendirmeler yapılacak, skeçler olacak. Sonrasında ilk işte resmi, yani iki bölümden oluşacak. Birinci bölüm resmi tören, ikinci bölümde de Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Akabinde de konuklarımızla bir şeyler paylaşacağız.
1: Murat, ama şeyi merak ediyorum. Mesela şimdi TGA'nın o salonu küçük bir yer olduğu için önden kayıt mı yapmak gerekiyor, yoksa ben geldim kardeşim.
2: Evet, şimdi yerimiz kısıtlı olduğu için önceden kayıt yaptırmaları tabii ki onların yararına. Bu ayın 26'sına kadar bize WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden veyahut da bizim internet sayfamızı verip işte kaç kişiyle katılacaklarını bildirirlerse biz bir gün sonra onlara evet yeriniz hazırdır, buyurun gelin diyerekten de bilgilendiriyoruz. Yani biz de kendilerine geri dönüş yapıyoruz. Onun için bizi takip eden konuklarımız, üyelerimiz sosyal medyadan olsun, kendi sayfamızdan olsun, lütfen ayın 26'sına kadar geleceklerini ve kaç kişiyle geleceklerini bizimle paylaşırlarsa hem biz hazırlıklarımızı daha sağlıklı bir şekilde yürütmüş oluruz, hem de gelen konuklarımızı da kapıda bırakmamış oluruz.
1: O zaman şimdiden söylüyorum, beni iki kişi yazarsan sevinirim. Teşekkür ederim. Güzel bir gün diliyorum. Sağ olasın.
2: Sağ olun. Ben size teşekkür ederim.
1: Sağ ol, hoşça kal.
2: Görüşmek dileğiyle. Sağ İyi ol. Yayınlar, iyi tatiller size de.
1: Sağ olasın kardeşim. Hoşça kal.
3: Ja, das war jetzt der liebe Murat Cömert. Denn der Verein für Atatürkisches Denken in Hamburg lädt am Sonntag, dem 30. August, für die Feier des 104. Jahrestages des türkischen Siegesfestes ein. Unter dem Titel Zwischen den Kugeln geschriebene Briefe, angestimmte Klagelieder erinnert die Veranstaltung an die Menschen hinter den Ereignissen. Einlass ist um 14:30, Beginn um 15:00 nachmittags im TGH-Gebäude in der Hospitalstraße 111 im Haus 7 in Hamburg-Altona. Wer teilnehmen möchte, kann gerne sich bei uns einmal kurz melden und wir schicken die Nummer oder auch die Mail gerne zu unter 0977-977-2772.
1: Peki, buraya bir bildirim gönderirseniz sevgili dostlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gayet güzel bir şekilde kutlamış olacağız hep birlikte diyelim. Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nde sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Şimdi

0: çocuğun dersi kötüyse mesela çocuklara, ya o da olacak tabii. Hani öğretmenler düzgün davranmıyor. Bilhassa yabancı çocuklara davranmıyorlardı. Şimdi ben
1: mi?
0: artık o şeyden çıktım da. Yani bu memlekete çöpçü de lazım,
1: Tabii.
0: bilmem ne de lazım diyerekten çocukların derslerine pek ilgilenmiyorlardı. Ama hala öyledir tahmin ediyorum.
1: Abi her şeyi takip, işte o yüzden dedim biraz önce Azmi Akgül abimizi arayalım da, ama onun galiba vakti yoktu. Çocuklar yarın okula başlayacaklar. İnşallah güzel bir dönem geçirsinler. Yani ne yaparsak yapalım, İşimizi iyi yapalım.
0: Evet.
1: Gerisi sorun değil. Şimdi Şaban abi, bir
0: Çocuk.
1: şey sormak istiyorum.
0: Efendim.
1: Senin mesleğinle ilgili,
0: Buyur.
1: sen hem motosiklet hem bisikletten anlayan ve bunun tamirlerini yapan bir firman olduğu için.
0: Yok, ben bisikletten hiç anlamıyorum.
1: Motosiklet.
0: Ama motosiklet, evet.
1: Neden bu insanlar Almanya'da, mesela Almanya'da artık trafikte bile o kadar gergin olmuş ki insanlar, yani öyle böyle değil, her şeye kızar duruma gelmişiz. Yani çıldırıyor toplum. Felaket bir şekilde gerginlik var. Ve bunu rakamlarla verdiklerinde şöyle bir bakıyoruz. Almanya'da yani trafikte insanlar agresifleşmiş. Bunun sebebi nedir sence? Otomobil kullananlar isyanda, bisiklet
0: Şimdi
1: kullananlar isyanda. Herkes birbirine bağırıyor, herkes birbirine
0: ben
1: hakaret ediyor.
0: şimdi açık açık konuşayım. Abicim, Hamburg'un yolları eskiden daha genişti. Dört şeritli yolları iki şeride düşürdüler. Neymiş işte, bisiklet, kaç bin tane bisikletçi var kardeşim. Eskiden adamlar yukarıdan gidiyorlardı, yaya kaldırımlarından. Daha çok zikaret, yani sağlam gidiyorlardı. Kimse çarpmıyordu, bilmem ne yapmıyordu. Park yerlerini yok ettiler. Yollar daraldı. Millet strese girdi. Benim geldiğim yollarda, yani ben gelirken boş geliyorum, erken geldiğim için. Ama gidişler, inan bana, var ya, kilometrelerce şav var. Ya olmaz böyle bir şey ya. Bunu yani siyasetçiler böyle yaptı. Dünyada kadar halkın parası da gitti. Bakın, Kuzputüler şurada işte 6 sene oldu olmadı, yeni yapıldı o asfalt komple. 2 sene bana dediler ki 13 ayda bitecek. 2 senede bir tarafı bitirdiler, bir şeridi. Dükkanım kapalı kaldı. Ama
1: Zararı kim ödedi?
0: git bak şimdi, zarar ödeyen yok. Hiç öyle, o hikaye
1: Ha,
0: var.
1: cepten
0: Üç
1: diyorsun.
0: kağıt yapman lazım, bilmem ne. Tabii. Biz o işi yapacak bir kapasitede değiliz. Fakat git şimdi Fuspütlerstrasse'yi gör. Her taraf yeniden oyuk. İyi firmalara yaptırmadılar, ucuz firmalara yaptırdılar. Git gör yeni yapılan yerleri. Yemin ediyorum bak, daha önceden daha iyiydi asfalt. Yani
1: Bu da diyorsun,
0: yazık, halkın
1: insanları
0: parasına yazık.
1: genelde insanları trafikte strese sokuyor bu konvoyların
0: Evet.
1: oluşması. Ama
0: Evet. Yani
1: bisikletliler de
0: bak.
1: kızıyormuş abi. Bisikletlilerde de oran çok büyükmüş, yani çok çabuk
0: Abi yapma
1: agresifleşiyorlar.
0: ya. Otoban yaptılar bisikletçilere ya. Kaç tane bisikletçi var? Allah'ını seversen. İki tane koca gün. Ben her gün gelip gidiyorum. İki kişi var. İki kişiyi görüyorum böyle. Onlar da
1: Öyle
0: nasıl
1: deme.
0: gidiyorlar biliyor musun? Tam gaz gidiyorlar.
1: Bisikletle.
0: Evet.
1: Esat abi duymasın.
0: Yani abi duysun, abi kim duyarsa duysun, hiç önemli değil yani. Ben bisiklet yarışçılarına zamanında eskortluk da yaptım. Cumhurbaşkanlığı turlarında, bilmem nelerde, motosikletle eskortluk da yaptım. Ama yani olmaz.
1: Birbirimize
0: Olmaz, biraz
1: tahammülümüz
0: iyi.
1: kalmadı desek daha doğru olur mu?
0: Abi öyle demeyelim, çünkü stresi yaratanlar belli ya. Şimdi sen arabanla şöyle rahat rahat şehir içinden bir yere gidebiliyor musun?
1: Yok abi, nerede? Öyle bir dünya yok
0: Nerede,
1: artık.
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Ama eskiden ha, araba fazlalaştı diyecekler. Hayır, araba fazlalaşmış olabilir ama yollarımız daha genişti. Ya,
1: O
0: her
1: yüzden
0: yerde
1: diyorsun.
0: blitz var, bilmem ne var tabii. Al geçen gün ben
1: Bıktırdınız.
0: motora
1: Yeter
0: girdim
1: yahu.
0: 74'le.
1: Peki Şaban abi,
0: Vallahi
1: vaktimiz
0: yani
1: doldu.
0: çok kötü.
1: Çok
0: Tamam
1: teşekkür
0: abicim.
1: ederim. Güzel bir
0: İyi
1: gün diliyorum.
0: yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olasın. Hoşça kal.
0: Ben de diliyorum.
1: Sağ
0: Çok
1: ol.
0: teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Sağ
1: Sağ
0: olasın.
1: olasın.
0: Bay bay.
1: Evet Kerim. Kerim mesela bisikletlilerden rahatsız. Ama işte onların da kendi yolunda giderken, ya herkes kurallara uymadı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi!
5: Arif abi!
4: Avunos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle, bir yayınla. Kurbanın olam da.
5: Selam Arif!
6: Selam Arif!
5: Beyşehir'den selamlar! Takipteyiz! Takipteyiz!
7: Hırsar Ali Bobeski'den seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
8: Arif Güven.
7: Kolay gelsin başkan.
9: Selam Arif!
10: Selam Arif!
9: Antakya'dan Oktay. Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan inesim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
5: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
11: Selam Arif. İşe yeni geldim. Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.

0: Demir parmaklıkların arkasına atılan ustam Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
7: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
8: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
9: Benzer 4 mağdur daha var.
10: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
11: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
12: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Evet. Arif Güven yayında.
13: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Mutlu musunuz? Keyifli misiniz? Ben bir şey söyleyeyim, hakikaten söylüyorum bak. Radyoda benim sesimi duyduğunuz andan itibaren ne bileyim bazı evlerde aile fertlerinin birbirlerine mutluluktan sarıldığını düşünüyorum. Vallahi. Radyoda benim sesimi duyduğunuz andan itibaren ne bileyim canım kardeşim bazı iş yerlerinde iş yeri çalışanların mutluluktan timsah yürüyüşü yaptığını düşünüyorum. Vallahi. Ama açık ve net siz bana öyle düşündürtüyorsunuz. Vallahi. Yine programa girmeden önce gelen mesajlara baktım. Yine şişirmişsiniz beni. Gençlik teşekkürler. Vallahi. Kurban olduklarım, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Biliyorsunuz uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Umarız eğleneceğimiz, umarız keyif alacağımız, güzeldi be diyeceğimiz radyo programlarından birisi olur inşallah. Malum programın çok çok başındayken yapılması gerekenler 3 aşağı 5 yukarı belli. Söylenmesi gerekenler belli. Hemen şöyle bir teşekkürname kısmı diyoruz. Ne diyelim, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza gençlik çok çok teşekkürler. Vallahi. Malumunuz bizlerle birlikte olan bütün esnaflarımıza elbette hayırlı işler, bol kazançlar. Çiçeğim biraz böyle bir gülümseyelim ya. Vallahi söylüyorum. Şimdi hani işini sonuna kadar yapan esnaflarımıza elbette söyleyecek hiçbir lafımız yok. Hatta onlara alkışlar, alkışlar, alkışlar. Ama bazen vallahi yani ben esnaftan daha güler yüzlü bir şekilde içeriye giriyorum. Ne bileyim abi, hayırlı işler diyorum. Gülümsüyorum. Günaydın diyorum artık da hani zaman dilimi neyse. Yavrum bakıyorum adamda bir karış surat var. Diyorum hayırdır ya. Hani sanki benden 5 dakika önce birisi gelmiş dükkanı soymuş. Hemen sonrasında ben gelmişim gibi davranıyorlar. Gerçi memlekette genel anlamda böyle bir durum söz konusu. Memlekette kimse birbirine gülümsemiyor. Çiçeğim tuvaletten çıktığında ne bileyim karşında duran kişiye, kapıyı senin için tutan birisine, sıra beklerken espri yapan kişiye ne bileyim tuhaf gözlerle bakılıyor ya. Hani güler yüzlü ve esprili olmak hayatın içinde düşmüşlük ve dirilik gibi algılanmasın lütfen gençlik yapmayın. Evet kötü günler geçiriyoruz ama tebessüm tebessüm tebessüm. Gerçi hoş herkes haklı abi ya. Gençlere bakıyorum, tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani şu ülke gündeminin yüzünden tüm gençlik, babacığım eğlenceyi ne bileyim dağıtacağı yaşlarda her gün gündem değerlendiriyor. Tespit yapıyor. Bakıyorum mesela sosyal medyada insanlara bakıyorum. Gerçek hayattaki işte ne bileyim sağımdaki sondaki gençlere bakıyorum. Vallahi yani bakıyorsun çocuklardan 10 kişisinin 8'i abi bildiğin siyaset konuşuyor bu aralar. Vallahi ki bakıyorsun bu çocukların eğlenme çağları aslında diyorsun ama siyaset konuşuyorlar. Al bu gençleri yemin ediyorum bak koy siyaset meydanına hayatta sırıtmazlar. Cayır cayır konuşurlar abi. Öyle bir gündem oldu. Velhasıl bak konu çok dağıldı da şunu söylemeye çalışıyorum. Biraz böyle bir tebessüm ya. Vallahi gülümseyelim dostlar. Son rejima. Malibunu seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Kurban olduklarım geç olsun ama güç olmasın. Aman dikkat, aman dikkat. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, Arif Güven biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah kolaylık versin genç. Biz de bu saatleri daha da keyifli, daha da böyle kolay kılma adına elbette radyonuzdayız. Güzel bir radyo programı olması için bütün hazırlıklar yapıldı. Tabii canım programa girmeden önce manikürümü pedikürümü yaptırdım gençlik. diye boğazları temizlettim. Güzel bir radyo programı olacak inşallah. Buradayız diyoruz ya, bunlar ısınmatörleri anasına babasına saatlere birazdan başlıyoruz.
14: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
15: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
16: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca, dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
15: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bilene. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
17: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: dinleyenler malum. Artık hemen şöyle bir sosyal medya adreslerimizi paylaşalım. Canım kardeşim. Öncelikle faal bir şekilde kullandığımız elbette Arif Güvenç Alltime WhatsApp numaramız mevcuttur. 0530 071 43 55. Canım kardeşim, bir kez daha söylüyorum. 0530 071 43 55 Arif Güvenç Alltime WhatsApp numarasıdır ki ekleyebilirsiniz telefonunuza. Son aracıma bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar şayet var ise programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güvenç Alltime. Facebook beğeni sayfası, o da aynı şekilde Arif Güvenç Alltime. Twitter'dan bizi takip etmek isteyen arkadaşlar varsa adresimiz belli. @arifguven. Yes, @arifguven. Bu ne? Yoklama mı? Hemen şöyle bir bakalım. Kurban olduğum, bu ne? Ver bakayım bir.
1: Harran, Yıldırım Arifiyat'tan sevgiler, saygılar.
0: Kurban olurum ya. Harran'ımıza selam olsun dostlar. Fırça mı yedik yine? Neyin fırçasını yedim ya? Ver bakayım bir.
2: Arif, senin yüzünden kamyonun lastiği patladı. Bitirdin bizi be oğlum.
0: Yavrum, dört duvar arasına geliyorum, kapatıyorum kendimi. Hakikaten söylüyorum, Rapunzel gibi hissediyorum zaten. Ben hani ne yapmış olabilirim ya? Senin buradan konuşarak kamyonun tekerini ne yaptım da patlattım ya? Kurban oldum, ne oldu? Ne oldu bilmiyoruz ama elbette geçmiş olsun. Canım ciğerim. Bu ne? Dur bakayım. Bağır ses kayıtlarımız var.
3: Arif abi, biz de buradayız. Amsterdam Remzi.
0: Ay kurban olurum ya. Amsterdam'a sevgiler. Remzi'cim, kurban oldum. Buyurun. Londra bugün seninle birlikte. Eyvallah. Konce, çok çok teşekkürler. Bir fotoğraf var. İyi yayınlar abim. Hüseyin 35. Yakışıklı kardeşim benim. Selam olsun dostlar. Buyurun. Adana'da burada patron. Kurban olduğum, olmazsa olmazımız elbette. Silifke'den selamlar. Bugün de seninle birlikteyiz. Bir selam olabilir mi? Tabii ki. Selam bekleyen bütün dostlara buradan çok çok selamlar olsun. Afyonkarahisar, eyvallah patron. Kurban olduğum. Erzincan'dan selamlar abi. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. Bir de bir fotoğraf yollanmış. Bu ne? Hemen bakalım. 549 Arzu. Olmazsa olmazımız, malumunuz, biliyorsunuz. Bakayım. Bu ne? Selamlar Arif'im. Nazlı'ma da selamlar dediğine göre, bak gözleri kapalı hemen söyleyebilirim abi. 638 İbrahim. Evet abi, Nazlı'm diyorsa. Cüneyt'im, kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Bu ne canım kardeşim? Bir video var. Tıkla bakalım.
4: Arif Güven, Yunanistan sınırından sevgiler, saygılar, hayırlı işler, kolay gelsin.
0: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ederim. Yunanistan sınırından şu anda seyir halinde böyle bir video yollamış. Çok çok teşekkürler. İngiltere'den Metin, selamlar Arif Bey. 5 yıl önce de bir şey yoktu, şimdi yok. Eyvallah, kurban olduğum. Geride bıraktığımız günlerde günün konusuyla alakalı. Selamlar Uşak'tan Murat. Biraz geç kaldık ama buradayız. Arif Baba'yı dinlemeye devam. Eyvallah, kurban olduğum. Buyurun. 265 başka bir Burak. Frank Henlen diye bir yerden geliyor mesajımız. Teşekkürler gençlik. Baba, o kadar çok mesaj var ki, gençlik gözden kaçanlar varsa çok çok özür dilerim. Konya Beyşehir, eyvallah kurban olduğum. Yalova burada, eyvallah canım ciğerim. Ünye'den selamlar abi. Kurban olduğum, benden de saygılar olsun. Buyurun, Bolu bizimle birlikte. Bu nedir? Sakarya Karasu'dan selamlar usta, ben de buradayım. Yasin Özkurt, canım kardeşim. Abi merhabalar, merhabalar. Canım ciğerim, çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum ya. İsviçre'den sevgiler. Emre, Emre'cim. Canım ciğerim. İyi yayınlar Arif abi. Isparta'dan Ömer ben. Bugünlerde yüzümüzü güldüren tek kişisin. Teşekkürler. Yok ya, abartmayınız. Vallahi söylüyorum ama teşekkürler tabii ki de yani. Buyurun. Baba, iskelet kadro burada. Fatsa'dan Tuncay. Eyvallah. Bahtsız Bedevi Utku demiş. Canım kardeşim, olur mu öyle şey? Kurban olduğum. Keşan'a sevgiler, saygılar olsun. Yüzümüzü güldüren adam, selamlar. Allah razı olsun, kurban olduğum. Hepinize selam. Var mı daha? Var. Gençlik, şöyle bir şey yapacağız. Bir tık böyle bir mesajlara bakacağız. Ama bunun yanı sıra haber başlıkları da gelmesi gerekiyor değil mi? Evet, bugün sizler için hangi haberleri seçtik? Biraz da onlara bakacağız.
5: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
6: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
7: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
8: Arif Güven.
9: Arif Güven.
8: bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
9: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
10: Ben ne gördüm Ali Batın. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
11: Arif Güven Showtime.

0: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi. Sensin Arif abi.
1: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
2: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
3: Arif Güven, sana kızıyorum, sana kızıyorum, sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan Kazlı alıyorum ben.
4: Adamsın Arif abi.
5: Radyo Merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif abi. Ben Deprem Madencilik'ten genç kaptan Uğur.
5: Ben Beyzade Ertan.

0: bir durum yok. Buradayız, buradayız. Çetin, bu kadar alkışlara gerek yok. Hakikaten söylüyorum. Normal sıradan bir radyo programı yapıyoruz. Yani çok da basit bir radyo programı. Ki ispatlayacağım gençlik. Hakikaten söylüyorum. İspatlayacağım. Antalya Side. Eyvallah, kurban olduğum canım Manavgat. Bugün de bizimle birlikte Uşak'tan selamlar abi. Teşekkürler. Nevşehir Merkez. Kurban olduğum çok çok teşekkürler. Balıkesir Bandırma. Seninle birlikte. Biga. Eyvallah, kurban olduğum. Bilecik'ten merhabalar abi. Merhaba. Yozgat'tan. Rıdvan'ımız yollamış. Çok çok teşekkür ederim. Karaman'dan merhaba merhaba. Bolu bizimle birlikte. Mardin'imiz var, kurban olduğum. Aydın Nazilli. Selam dostum. Selam dostum. Bakayım bakayım bakayım. Edremit Akçay. Eyvallah, kurban olduklarım. Buyurun. Karşı yakamız var. Bornova vardı bir tane. Bornova'dan bir selam vardı. Hatta bir fotoğraf da vardı. İş yerinde seninle birlikteyiz şeklinde. Bulursak ona da bir bakalım kim olduğunu. Samsun Bafra. Eyvallah, kurban olduğum. Gençlik, hepinize gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Hala mesajlar geliyor, geliyor, geliyor. Nerede, kimler bizimle birlikte mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyoruz. Fakat şimdi bir de şey söylüyorum ya. Hani benim işimi artıyorsunuz, gençlik falan diyorum. Çok komik ya, vallahi söylüyorum. Neden bahsediyorum canım kardeşim? Şimdi şu ünlülerin düştükleri durumlara bakıyorum bazen. Ki bunu Sinan Akçıl mı yapmıştı bir sefer? Bir sefer de Sinan Akçıl yapmıştı. Şimdi bak, bana gelen mesajlarla alakalı, biliyorsunuz ses kayıtlarını da dinletiyorum size. Bizzat işte dinleyicilerimizin yollamış olduğu, sağ olsunlar, var olsunlar, sevgi dolu mesajlar. Ama ya buna ne gerek var ya? Bir belediye başkanı böyle bir şey yapmıştı. Sinan Akçıl da böyle bir şey yapmıştı. Şimdi yazık ya. Seren Serengil de böyle bir şey yapmış. Şunu yapıyorlar canım kardeşim. İki tane hesapları var. Birisi tamam, orijinal kendi hesapları, hesap eyle. Şimdi benim iki tane hesabım olduğunu düşün. Ki böyle bir durum yok. Bir tane hesabım var Twitter'da. Bir tane de böyle abi çakma fake dediğimiz böyle bir hesap alıyorsun. Sonrasında düşün, ben hani böyle kendi orijinal canım kardeşim hesabından kendi fotoğrafımı paylaşacağım. Sonrasında ikinci hesabıma, yani fake hesabıma girip bana durduk yere kendi kendime iltifatlarda bulunacağım. Sinan Akçıl'a öyle demişlerdi değil mi? Sesine kurban olduğumu demişlerdi, öyle bir şey demişlerdi. Ama şimdi bunu yaparken de canım kardeşim, bir belediye başkanı böyle bir offside'a düşmüştü. Sinan Akçıl düşmüştü. Şimdi Seren Serengil de düşmüş. Şöyle bir şey olmuş. Seren Serengil fake hesap yerine kendi hesabından fotoğrafına övgü dolu yorum yapınca fena yakalandı. Bu nasıl bir zavallıktır ya? Düşünsene, hani ben kendi kendime iltifatlarda bulunuyorum. Çok acı bir şey değil mi bu ya? Ha? Dur bakalım şimdi. Ki Photoshop'larıyla da çok fazla konuşuluyordu zaten. Böyle bir paylaşımda bulunmuş. Bak buraya kadar diyor ki Seren Serengil ile ilgili işte şimdiye kadar yaptığı bütün gaflardan bahsetmişler. Buraya kadar diyorlar her şey bir derecede normal. Ancak bir süre sonra kendi hesabından başka biriymiş gibi kendisine yorum yapıyor. Seren Serengil şöyle bir fotoğrafını paylaşmış. Yoruma bak, diyor ki ah o seni dört göz yapan gözlükler, seni nasıl sevimli yapıyor sen bilmiyorsun. Gözlüklü bir fotoğrafını koymuş. Hemen sonrasında sanki fake hesaptan yazıyormuş gibi kendi iltifatlarda bulunmuş. O gözlük sende takılıysa ne kadar sinirlensen de sempatik oluyorsun. Ortamı çok iyi hayal edebiliyorum şu anda. Keyfiniz bol olsun aşkım diye Seren Serengil kendi mesajı yollamış. Ne acıdır ya, hakikaten söylüyorum ya. Oy oy. Ben de yapayım mı? Bir tane fake hesap alayım. Arif Güven, bayılıyoruz senin programlarına falan diye kendi kendimi şişireyim. Ne acı bir durum ya. Geçelim kurban olduğum, geçelim. Bu nedir? Şuna bir bakalım. Şimdi Estonya Başbakanı açıklamış, demiş ki Afganistan'dan 10 kişiye kadar mülteci alabiliriz diye böyle bir açıklaması var. Diyorsun. Bak, Estonya Başbakanı der ki Afganistan'dan 10 kişiye kadar mülteci alabiliriz. Dedik iki tane de ayakta alın bari. Dolmuş mu oğlum lan bu? Bir de şimdi açıklama şu. 10 kişiye kadar diyor bak. Hani 10 taneye kadar alabiliriz diyor. Tam 10 da değil, açık ve net söyleyeyim ya şimdi. Bu da haklı olarak sosyal medyada çok fazla konuşuldu. Ya Estonya Başbakanı çıktı, açıklama yaptı. Dedi ki Afganistan'dan 10 kişiye kadar mülteci alabiliriz. Dedim yavrum, bu adamlar bir dairede 20 kişi yaşıyor zaten yani. Bakarız. Bu nedir bakalım? Çok enteresan bir haber. Hakikaten şöyle diyorum ya. Sizleri günün kahramanı, benim kahramanım en azından birazdan Hamdi Y isimli vatandaşımızla tanıştıracağım. Çünküsü vallahi abi acayip böyle bana şey diyorsunuz ya. Abi çok rahatsın falan diyorsunuz ya. Hiç alakası yok abi. Bundan sonra benim hedefim Hamdi Y. Vallahi yani niye böyle söylüyorum? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde canım kardeşim Hamdi abinin yaptıkları vay be ne kadar rahatmış dedirtecek. Ama bunların hepsini birazdan mı? Evet şu anda ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Dolayısıyla minicik bir mola vermem icap ediyor. Moladan sonra canım kardeşim buradayım. Deriz ki sakın olabiliyorsa hiçbir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
2: Arif abi, hani birine elini verirsin, kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
3: Arif Güven Showtime.
4: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim. İyi ki varsın.
5: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
6: Alo Spi'ye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
7: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
3: Arif Güven Showtime.

Sevgili dinleyenler, malumunuz kaldırabildiğin kadar eğlence elbette Arif Güven Showtime radyonuzda. Dedim ya sizleri Hamdi Ye diye bir abimizle tanıştıracağım. Valla oturup bu arkadaşla sohbet etmek isterim, muhabbet etmek isterim. Çünkü bazen dinleyiciler bana şey diyor, abi çok rahat adamsın diyorlar ya. Diyorum ha gel bak çok rahatım. Şu anda leğen gibi burada yayıldım canım kardeşim. Yani... Peki bu Hamdi Ye'nin yaptığına ne demeli? Hikaye nedir? Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde canım kardeşim... Gece saatlerinde işten çıkan bu abimiz Hamdi Ye velhasıl gün içerisinde vuruyor kafayı işte gece vuruyor kafayı yatıyor. Şimdi ev sahibi böyle bir kıllanıyor adama bir şekilde ulaşamıyor. Dolayısıyla da kiracısına ulaşamayınca bir de evin oraya kadar gidiyor bakıyor aa evden gaz kokusu falan da geliyor. İyice böyle bir adam şüpheleniyor ve dolayısıyla da 112 acil servisi arıyor. Hemen sonrasında bu ihbarın üzerine adrese doğal olarak polis geliyor. Sağlıkçılar geliyor. İtfaiye ekipleri geliyor. Sonra itfaiye ekipleri işte Hamdi Ye'nin kapısını çalıyorlar çalıyorlar. Abi hiç kimse açmıyor. Diyorlar ki bir dakika eyvah yani hani adam herhalde bir şey oldu. Şöyle bir şey yapıyorlar. Şimdi Hamdi Ye kapıyı açmadığı için de itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkon penceresinden içeriye giriyor. Görüyorlar bakıyorlar ki Hamdi Ye bütün bunlar olurken evde uyuyor yani. Polis orada, itfaiye orada, sağlık ekipleri orada, ev sahibi orada.

0: Vallahi söylüyorum, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla Allah hepimize bu abinin rahatlığını versin. Gerçekten Allah hepimize Hamdi abimizin rahatlığından nasip eylesin inşallah. Yani... Şimdi böyle rahat olan insanlar var. Bir de şöyle haberler var. Diş ağrısı için ambulans gelmedi. 112 istasyonu ve ambulansa taşla saldırdı. Buyurun. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen iyi nokta de. Diş ağrısı için eve ambulans isteniyor. Velhasıl 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı. İyi nokta diye jandarma tarafından gözaltına alındı. Yavrum işte bak, hani gidip de işte istasyonu taşlayacak kadar durumum varmış. Yani eve ambulans ne dedi diş ağrısı için? Ha? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen olayda iyi nokta D 112'yi arayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi. Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan iyi nokta D telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 istasyon binasına gitti. Buradaki görevlilere de hakaret eden iyi nokta D daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı. İyi de daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki iki aracına da zarar verdi. İyi nokta D ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola götürülerek şüpheliden şikayetçi oldu ve işte sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bir yandan dişi ağrıdığı için ambulans isteyen, öteki tarafta gaz açık kalmış uyuyan, bütün mahalleyi ayağa kaldıran ama yok be gerek yok, hani ben kolay kolay ölmem diyecek kadar rahat bir abi. Velhasıl bizde kafa gidiyor yani. Tabii canım. Çiçeğim işte bunlar havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz elbette memleketimizin haberlerinden bazılarıydı. Var bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax gerekçesini biliyorsunuz. Çünküsü bir o kadar da zamanımız var.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi canlarından selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
3: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, işbaşı yaptık, öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
4: Doları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
6: Arif abi işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
1: Arif Güven Show.

0: Servis şoförü Gürkan ben. İşler tıkırında seni dinlemekteyiz. Selamlar sana. Servistekiler benim mesajını okuman için dört gözle bekliyor. Neredeyse inecekler. Canını yerim senin.
1: Arif Güven, Lavurgaz'dan Gelibolu'ya istikametim çok uzun, yolum çok uzun ama seninle yollar çok kısalıyor. Arif Güven, ha bir de unutmadan bir şey söyleyeyim. Trakya'da her yol Lavurgaz'dan geçer acı. Ama senin yolunu bir türlü göremiyoruz burada. Arif Güven,
2: şovda. Selam Arif, şu anda evimden çıktım, hastaneye doğru gidiyorum, seni dinliyorum.
0: İbrahim Yavaş, Konya Beyşehir, Yeni Doğan. Daha sizleri dinlemekteyiz. Arif Güven Show'a merhaba.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif'cim.
5: Arif Başkan.
4: Arif Kardeş.
5: Arif Baba.
6: Arif Abicim.
7: Selam Arif Bey.
8: Arif Başkan.
9: Arif Kardeş.
10: Arif.
11: Arif Abi.
12: Merhaba abi.
13: Selam Arif Kardeşim.
10: Selam Arif.
14: Selam Arif. Şu an seni ameliyathanede dinliyorum.

0: sarpa sardığında malumunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda. Teşekkür ediyoruz bu arada Klebe kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Programla ilgili böyle bir funny haber olursa yolluyorlar. Bu ne, pilav üstü aşk mı? Bu ne abi, film mi? Ya? Pilav üstü aşk mı? Görmedim, fragmanı da izlemedim canım kardeşim benim. Abi filmin ismine bak, pilav üstü aşk. Nasıl bir konusu var acaba? Kötü çocuk pilava ketçap dökmek ister. Esas çocuk izin vermez. Bu tavukla didikliye didikliye yenir der. Öyle mi bilmiyorum. Sıfır bilgiye sahibim canım ciğerim. Dolayısıyla bir şey söyleyemeyelim. Şimdi biz şu habere bakalım. Kurban olduğum bakayım. Neredeydi? Evet, Estonya Başbakanı demiş ki Afganistan'dan 10 kişiye kadar mülteci alabiliriz. Dedik babacığım bu nedir ya? Ya iki tane de ayakta bari, doğmuş mu bu koca ülke ya? Ha? Başbakan yaptığı açıklamada Estonya'nın Afganistan'dan tahliye edilen 10'a kadar kişiyi kabul etmeye hazır olduğunu açıklamış. Buna Avrupa Birliği ve NATO ile işbirliği yapmış Afganistan'da yaşayan kişiler ve onların yakın aile üyeleri de dahildir demiş. Diyorsun 10 kişi nedir canım ciğerim, şimdi uzun uzun abla açıklamada bulunmuş ama 10 kişiye kadar hani mülteci alabiliriz. Sanırsın akşam yemeğine misafir çağırıyor yani. Akıl fikir ihsanıyla diyoruz ya, gerginiz kurban olduklarım. Buyurun şimdi İzmir'imize gidelim. Çünkü İzmir Karşıyaka ilçesinde iddiaya göre halı sahada maç yapan kişilerin oyunculuğunu beğenmeyerek kız gibi top oynamayın diyen bir grup. Halı sahada maç yapan polis memurundan çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ayağından yaraladı. Habere bak arkadaş, yani şimdi şaka gibi ya. Nedir hikaye? İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan halı sahada maç yapan polisler ile maçı izleyen ve alkol aldıkları öne sürülen bir grup arasında tartışma çıktı. Bu arada halı sahada maç yapanlar da polislermiş canım kardeşim. Yani maç yapıldığı sırada halı sahaya izleyici olarak gelen bir grup oyunculara kız gibi oynamayın şeklinde sözlü olarak sataştı. Bunun üzerine halı sahada maç yapanlar ile tribündekiler arasında arbede yaşandı. Bir süre sonra çıkan arbedenin ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletlerle gelerek ateş... Allah Allah! Arkadaş çıldırmışız ya! Vallahi söylüyorum. Şüpheliler daha sonra halı sahaya motosikletle gelerek ateş açtı. Maçı izleyen polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheliler motosikleti bırakarak kaçtı. Abi bu nedir ya? Çıkan çatışmada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli ve istihbaratı olduğu öğrenilen M.B. bacağından yaralandı. Acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yani bu ülkede başının belaya girmemesi, gerçekten söylüyorum artık, imkansız abi. Düşün hani hafta içi diyorsun ki ulan streslendik, bir de arkadaşlarla birlikte gidelim şöyle bir hem ter atarız hem de ne bileyim abi böyle bir stres atarız deyip maç yapıyorsun. Kafana göre iyi ya da kötü canım kardeşim, yani hiç kimse profesyonel futbolcu değil, bir şekilde oynuyorsun. Sonra hiç tanımadığın birileri geliyor, sen maç yaparken sana bağırıyor, kız gibi top oynamayın diyor. Sonra velhasıl hani böyle bir arbede çıkıyor, birader sen kimsin, niye böyle diyorsun gibi. Sonra bu grup gidiyor, motosikletlerle ve tabancayla geliyor. Şaka gibiyiz, hakikaten söylüyorum, şaka gibiyiz gençlik. Sakin kurban olduklarım, sakin. Var bir dünya haberimiz var ki günün konusunda, çiçen birazdan mı? Peki günün konusunda birazdan veriyormuşuz gençlik, sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim alan bekarmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.

0: dinleyenler, boşuna söylemiyoruz. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri diye. Bak şimdi çok enteresan bir hırsızlık olayı var. Şu haberi bir verelim. Çünküsü yemin ediyorum film gibi ya. Geride bıraktığımız salı günü akşam öğle saatlerinde şöyle bir şey oluyor. İstanbul Sultan Gazi'de Uğur Mumcu mahallesinde bir abimiz yaşıyor ve bu durumda orada yaşanıyor. Abimizin ismi Serkan İlhan. Velhasıl Serkan İlhan'ın evine hırsız giriyor. İlhan'ın kızı hırsızı fark edince bir anda çığlık atıyor. İlhan kızının çığlıkları sonrasında hırsızın peşinden koşuyor. Hırsız evden çaldığı kumbarayı birkaç sokak sonra kamyonetin kasasına atarak kaçıyor. Kumbarayı bulup alan İlhan karşısına çıkan arabaya da el kaldırıyor. Evine hırsızın girdiğini, kendisini eve bırakmalarını rica ediyor. Eve dönen adam daha sonra kamera görüntülerini incelediğinde kendisini eve bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark ediyor. Haberin başlığı budur kurban olduklarım. Şort ve atletle hırsızları kovaladı. Dönüşte hırsızlar tarafından eve bırakıldığını fark etti. Bu şey mi? Abinin ses kaydı mı?
1: Beş işte petişin işte bizim evden balkondan giriyor. Arayış oluyor. Burada kamyonet var.
0: Ses kaydı çok kötü geliyor ama. Velhasıl hikaye bu hakikaten. Yani eve hırsız girdiği haberini alınca apar topar işte hırsızların peşine koşuyor. Velhasıl bir şekilde kumbarayı da buluyor. İyi güzel. Sonrasında hani böyle bir el kaldırıyor. Diyor ki ya benim eve hırsız girmiş diyor. Beni bırakır mısınız şeklinde diyor. Ricada bulunuyor. Onlar da diyorlar ki gel bırakalım. Sonra abi de hani muhtemelen de Allah razı olsun falan demiştik. Oturup kamera kayıtlarına baktığında diyor ki bir dakika ya. Benim eve giren insanlar. Aha işte beni bu eve bırakan insanlar yani. Hırsızlar da muhtemelen şey diye düşünmüştür. Abi o kadar terlettin bizi. Atla eve bırakalım falan demiştir herhalde. Yani... Şaka gibi ama gerçek. Vay be. Haberin başlığı da bu. Şort ve atletle hırsızları kovaladı. Dönüşte hırsızlar tarafından eve bırakıldığını fark etti. Bu nedir? Al bak yani diyoruz ya hırsızlık haberleri. Bağcılar'da kuruması için asılan gençlik kadın iş çamaşırını çalmışlar ya. Tövbe Rabbim ya. Hep söylüyorum şu cinsellik konusunda, cinsel açlık konusunda bildiğin dünyanın Afrikası falan mıyız abicim biz? İş çamaşırı çalmış ya. Bağcılar'da bir kişi sokakta kurutulması için asılan çamaşırların arasındaki kadın iş çamaşırlarını seçerek çaldı. Bağcılar, Kirazlı Mahallesi'nde sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yönden tekrar geri gitmiş. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık olayı böyle ortaya çıktı. Vay be. Kadın iç çamaşırını çalmış. Şaka gibi. Ama bunların hepsi gerçek işte. Var daha bir dünya haberimiz var. Kurban olduklarım günün konusuyla alakalı da şu dilimizin altındaki bakkayı böyle çıkartalım. Ara ara böyle unutkanlıklardan bahsediyoruz ya. Bayağıdan beri konuşmadığımız konulardan birisi. Dolayısıyla da bugün abi hani... Unutkanlıklarımızdan bahsedelim. Babacığım böyle unutkanlık olur mu ya dediğimiz ne gibi unutkanlığınız oldu şimdiye kadar? Hem böyle kendinden mizah malzemesi geliyor bu konuyla ilgili mesajlar geldiğinde hem de biz de eğleniyoruz. Dolayısıyla kafa dağıtmak için bugün bundan bahsediyoruz. Son zamanlarda yaptığınız olabilir, ne bileyim hiç unutmadığınız olabilir. En baba böyle unutkanlığınız ne gibi unutkanlığınız oldu? Unutkanlıkta yük artık bu kadar da olmaz dediğiniz, son nokta dediğiniz ne gibi unutkanlıklarınız var? Günün konusu bugün bu olsun. 0530 071 43 55 malumunuz Arif Güvenç All Time WhatsApp numarası. Şimdi bir mola vereceğim. Molanın hemen sonrasında geri döndüğümüzde bugün sizlerin unutkanlıklarından bahsedeceğiz. Ayrılmayın, geliyoruz.
2: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
3: Selam Arif. Ben Mehmet Taşeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
4: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
5: Arif Güven Show.

0: biraz daha yükseltin.
1: Biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin.
0: Arif Güven yayında.
2: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim, bu nedir ya?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: İyi yayınlar Arif abi. Aracın içinde kendi kendime güldüğüm için dışarıdakiler beni deli sanıyor. Hep sana biliyorum, bilmiyorum.

Fani Bruno Özgür'ün konusunu dostlarımıza verdik. Babacım böyle unutkanlık olur mu ya dediğimiz en baba unutkanlıklarımızdan bahsedelim. Bakalım arkadaşlarımız ne gibi unutkanlıklar yapmış. Teşekkürler dostlar. Bütün kreve kahraman arkadaşlarımız sağ olun, var olun. Bakalım. Yeni yaşıma gireli 6 ay olmasına rağmen kendimi bir önceki yaşımda zannetmem benim için en baba nokta demiş. Olabiliyor, bazen insan karıştırabiliyor ya. Genelde unutkan birisi olduğum için modem, web server, ne bileyim abi işte kamera gibi bütün şifreleri bir Excel'e yazıp Excel'i de güvenlik amaçlı diyor şifrelerim. Şimdi o şifreyi de unuttum. Spor salonuna bisikletle gidip geliyorum abi. Bir seferinde bisikleti bahçede unutup eve yürüyerek dönmüşüm. Buyur. Unutkanlıktaki son noktalardan bahsediyoruz. Son zamanlarda evet abi böyle bir yarım akıllı durumumuz olmaya başladı. Memleketin içinde bulunduğu, dünyanın içinde bulunduğu gündemle alakalı unutabiliyoruz bazı şeyleri. Aa bak, duşta saçlarımı yıkadım mı yıkamadım mı? Hep diyor muallakta kalıyorum. Bir tek bende mi oluyor abi? Yavrum duşta da artık hakikaten saçları yıkadım mı yıkamadım mı diye insan tereddüt yaşar mı ya? Pikniğe gitmiştik. Evet. Köfte yapacaktık. Evet. Köfteyi evde unutmuşuz ya. İlkokul birinci sınıfta sırt çantamı okulda unutup eve gelmiştim. O kadar yolu çantasız yürümüşüm. Fark etmemişim. Evet olabiliyor. Dur bakayım. Telefon görüşmesi yaparken görüştüğüm kişinin duyabileceği şekilde. Telefonum nerede benim ya deyip çantada telefonu aramıştım abi. Olabiliyor. Rıdvan'ım çok uzun uzun yazmışsın. Canım kardeşim, mümkün olduğu kadar kısa net. Yani en baba unutkanlıklardan bahsediyoruz. Arkadaşımın dur babamın arkadaşı bir gün karısını da alıp bizim bir yere gidiyor. Arabayı park ediyorlar. Karısına bekle beni geleceğim diyor. İşlerini halledip eve gidiyor. Çocukları da döndüğünde annelerinin nerede olduğunu soruyorlar. Adam yengeyi unutmuş ya. Arabayı almış kadın ya, yengeyi unutmuş. Vardı bununla ilgili, ben de söyledim. Hatta duyuyumdur bilmiyorum ama daha dün gece bendeydi. Gelin arabasında gelin unutulur mu ya?

yeni aldığım arabanın heyecanı ile el frenini indirmeyi unuttum. Galeriden taze çıktım ve o şekilde 10 kilometre kullandım. Arabadan indiğimde tekerlekler duman içindeydi ve korkunç bir yanık kokusu vardı. Ertesi gün balatalar ve kampanalar değişti. Allah'tan garantiye soktular. Tarihte böyle bir mallık görülmemiştir. Üstelik de diyor, acemi de değilim. 15 yıllık şoförüm. Olur bazen böyle şeyler. Ne diyelim? Buyur. Yıllar önce ilkokula giderken okula ev terliğiyle gitmiştim. Terlikleri çıkarıp ayakkabıları giymeyi unutmak güzel. Dur bakayım. Bu nedir? Dün tuvaletin ampulünü değiştirdim abi. Sonra patlak ampulü nasıl olduysa banyodaki lavabonun içine bırakmışım. Geçen telefonla konuşuyordum. Bir anda lan telefon yok cebimde. Çantamı anladım, tamam. Uzun olmuş bu. Bu genelde hani telefonla konuşurken telefonum nerede benim diye sorma durumları var. Bundan bahsetmişler. Bakalım. ATM'den para çektikten sonra kartı verdi. Ben de aldım kartı. Bindim arabaya gittim. 10 dakika sonra fark ettim ki baba para orada kaldı diyor.

0: Çalıştığım yerde yarım saat aralıklarla değişimli çalışıyoruz. Kaç saat çalışırsan çalış, sen seni değiştiren adamı bile unutabiliyorsun. Anlamadım, birazcık daha bir açarsanız. İş çıkışı arabamın olduğunu unutup otobüs durağında otobüs beklemiştim abi. Eyvallah canım kardeşim. Açılın diyor. Ben efsaneyim. Çünküsü yemin ederim kardeşimin adını sorduklarında adını unutmuştum abi. Allah, insan kardeşinin adını unutur mu ya? Kurban olduğum. Malum günün konusu bariz belli. Çok baba unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. 0530 071 43 55. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

0: bari sevgili dinleyenler. Mesajlar. Fırça mı yemişiz yine? Yine mi abi? Mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyorum. Kurban olduklarım da, dur bakayım.
1: Arif abi, mesajlarımızı okumuyorsun. En sonunda o stüdyoyu basacağız, olacağı o abi. Kafana silah mı dayayalım abi?
0: Süleyman'ım, kurban oldum. Bak bizzat ses kaydını verdim canım kardeşim. E bariz unutkanlık mı? Yolla bakayım, dur bakayım.
2: Evlendiğimizin üçüncü günü hanımla beraber annemleri el öpmeye gidiyoruz. Durakta iki tane bayan bana bakıyor. Tam böyle sağ tarafa döndüm, bir baktım hanım yanımda. Göz göze geldik. İşte benim durumumu zaten düşünemezsiniz. Hatunu unuttum yanımda. Üç gün konuşmadı benimle.
0: En baba unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Kurban oldum, tıkla bakayım bir.
3: Arif'im 15 yaşındayken annem çöpü verdi at diye. Vallahi vapura binmişim. İğrenç bir koku, herkes bana bakıyor. Rezil olmuşum. Ölene kadar unutmayacağım. Bunu da seninle paylaşmak istedim.
0: En bariz unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Bakayım. Otobüste İstanbul'dan Keşan'a gitmiştik. Yolcu 2-3 yaşındaki çocuğunu unutmuş otobüste. Bir insan da çocuğunu hakikaten söylüyorum. Nasıl unutur ya? Kemal'imiz mi bu? Kemal'im, kurban olduğum, çok çok teşekkür ederim. Aramıza hoş geldin. Buyurun, fotoğraflar da var. 1006 Mehmet Aydoğan. Normalde biliyorsunuz ki Mehmet abimiz sürekli Amsterdam, Hollanda'dan böyle fotoğraflar yolluyordu. Şimdi memlekete tatile geldi. Dolayısıyla böyle bir Aydın fotoğrafı yollamış. Aydın'dan selamlar. Oy kurban olurum ya. Çok çok teşekkürler. Dur bakayım. Şimdi... En bariz unutkanlık. Evet, gözlük arama durumu malumunuz. Gözlüğü arıyorsan ki bil ki o gözlük hakikaten gözündedir yani. Bu ne? Sarhoş olduğum bir gecenin sabahında markete gittim. Döndüğümde anahtarı yanıma almadığımı fark ettim ve çilingir çağırdım. Asıl diyor unuttuğum ise evde arkadaşlarımın olduğuydu. Zaten evde birileri varmış, kurban olduğum. Oluyor bazen böyle şeyler. Bu ne, dur bakayım. 2 yıl önce falan da abi, sabah evden çıkarken kuzenim evde bir şeyi unuttu diye anahtarla apartmanın kapısını açtım. Onu öylece üstünde unutmuşum diyor. Gece eve dönerken çantamda deli gibi anahtarı aradım. Bir geldik ki hala kapının üzerinde duruyor. Dalgınlığıma mı şaşırayım, hırsızlara davetiye çıkartıp kullanmamış olmalarına mı? Eyvah, hakikaten ya. En baba unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Bakayım. Unutkanlık sebebiyle tahlil yaptırdım abi. B12 eksikliği çıktı. B12 tedavisine başlandı. Ancak diyor ilacımı almayı sürekli unutuyorum. Ben unuttukça tedavimi de alamıyorum. Unutkanlığım artıyor. Kısır döngüye girdim. Of Allah'ım demiş ya. Buyur bak. Kahvede batak oynuyoruz. Ağzımdaki sigarayı aradım. 2 dakika diyor. Yarım ağızla. Benim sigaram nerede? Kim aldı, kim içiyor demişliğim var benim diyor. O dönemde diyor kahvede pöfür pöfür içiliyordu. Ya ne kadar çok, şimdi bakıyorum mesajlara da, ne kadar çok arabasını unutanlar varmış gençlik ya. İşte işe geldim abi, arabayı işte yerinden unuttum, eve dönerek işte yürüyerek gittim gibi mesajlar çok fazla var. Bakayım. Cuma'dan çıktım ve 10 dakika sonra günün hangi gün olduğunu unuttum. Güzel. Abi az önce aradığım arkadaşıma telefonda yufkacının önündeyim diyeceğime kilitlenip kaldığım durum. Ne bu, anlamadım. Tabelası da olmayınca unuttuğum kelimenin ne olduğunu anlamadım, kurban oldum. Bir disk daha böyle bir açarsan seviniriz. Abi o kadar unutkanım ki neyi unuttuğumu düşünürken ne düşündüğümü unutuyorum abi. Arabamı unutup dolmuşla dönerken 500 metre sonra para verecekken anahtarı bulup geri arabama yürümüşlüğüm var diyor. Güzel. Şimdi seni dinliyoruz da günün konusuyla çok alakalı bir durum oldu Arif Güven. Buyur, ne olmuş? Oturduğum yerden niçin kalktığımı unuttum diyor. Sigarayı bıraktığımı unutup paket evde kalmış deyip marketten yeni paket almıştım. Jelatini de açtığım an bıraktığımı hatırlayıp paketi çantama atmıştım. Akşam diyor yapacak bir şey yok, yeniden başladım. Buyur, minibüsten inmeyi unuttum abi. Allah Allah. Canım ciğerim, hani bariz belli, günün konusu en baba unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Bakayım. Evden okula telefonla konuşurken, telefonla konuşup yürüyerek gittim abi. Sonra telefonu unuttuğumu zannedip eve geri döndüm abi. Allah Allah. Bak diyor ki, Sema yollamış, teşekkür ediyorum. Öz oğluna seslenmek isterken adı neydi bu çocuğun diyen bir arkadaşım var benim. Allah Allah, ilginç. En baba unutkanlıklar, günün konusu. Dostum, kurban olduğum sen, sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılma.
4: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sis Dağı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim, devam.
5: Arif Güven.
6: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
7: 39 Cenker burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
8: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
9: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
10: Bolu Gerede'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: yansın kor yaralar.
1: Selamlar Arif baba. Seni Londra'dan takipteyiz. Londra'nın yağmurlu günlerine bir güneş gibi doğuyorsun. Adamsın adam. Adamsın adam.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Kuzey Almanya

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Hey Arif Güven! Sen bir çılgınsın dostum.
5: Arif Güven, bana kimse senin ne zamana kadar dinleyeceğimi sormasın. Çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum kardeşim. Ne zaman öleceğimi...

0: Malumunuz günün konusu dediğimiz gibi unutkanlıkta son nokta neydi? Canım kardeşim dur bakayım. İki tane ses kaydımız var. Ver baba.
1: Harbi abi bir gün cuma namazı kılıyoruz. Cuma namazının müezzinliğini yapacağım. Ezan okumaya başladım. Ama bir yerden de haber bekliyorum. O kafa dalgınlıkla işte ben ezanın tam ortalığındayım. Abi telefon çalar mı? Ben de o dalgınlığa telefonu açıp efendim aşkım der miyim? Abi yerin dibine girdim. Yemin ediyorum var ya. İmamın bir sert bakışı var onu unutamam abi. Nasıl kaçtım sorabiliyor musun?
0: Canım kardeşim benim çok çok teşekkür ederim. Bir tane daha mı var? Dur bakayım. Bu ne? Dur.
2: Bundan 3-4 sene önce bayram için Aydın'a gitmiştik. Babamın araba oradaydı. Bana dediler ki işte anahtarı kardeşim sağ olsun unutmuş. Hani şu an benim yedek anahtarı getirir misin dedi. Ben sonradan gitmiştim Aydın'a. Abi benim Aydın'a gitme amacım anahtarı götürmek. Maalesef ben de arabanın anahtarını unutmuştum. Camı patlatmak zorunda kalmıştık abi. O çok kötü bir anıydı yani. Ama...
0: Oy yarabbi ya. Selam ben geldim. Günün konusu ne? Günün konusu dostumuz hemen söyleyelim. En baba unutkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Ya böyle de unutkanlık olur mu kardeşim dediğimiz unutkanlıklardan bahsediyoruz. Bakalım bakalım başka arkadaşlarımız neler yollamışlar. Elimdeki kirli çorapları tabii ki de kirli sepetine atmam gerekirken elimde unutmam. Ve bunu binanın dışına çıkınca fark etmem. Nasıl olduğunu sormayın. İnanın ben de bilmiyorum diyor. Allah Allah. Anahtar elimde sallarken bir yandan da evin içinde anahtarı aramak ve bulamamak. Nasıl duygu? Güzel duygu. Gözlüğü evet yani bu gözlük muhabbetini geçelim malumunuz. Bak ama şimdi enteresan başka bir gözlük durumu var. Bugün gözlük gözümde banyo yaptım diyor. Çıkartmayı unutmuşum. Ya gençlik ben de bir sefer hakikaten şöyle çoraplarla duş aldığımı fark ettim ya. Dedim oğlum bu ne? Annem de abi ne annemle babamın kardeşime aldıkları şort küçük gelmişti. Şortu değiştirmek için mağazaya gitmiştim. Arabada yok o zamanlar. 2 saat sonra geri döndüler. Şortu götürmemişler. Eyvallah kurban olayım. İsviçre'ye giderken el çantamda daha önceden Türkiye'den almış olduğum orijinal İsviçre çakısını unutmuş olmam ve havalimanında çöpe atmak zorunda kalmam diyor. Bir de kendi kendime diyorum ki en azından oraya gidince çakıya para vermek zorunda kalmayacağım diye kendimi teselli etmiştim. Eyvallah. Konuşurken ya da yazarken cümledeki kelimeleri unutuyorum. Eksik kalıyor. İlla bir kelime. Bu yüzden diyor. Eyvallah bak. Geçen günde bir kursa kayıt için kimliğimi verdim. Kimliğimi orada unutmuşum abi. Evet olabilir o ya. Okuldan eve dönerken çantamı okulda unutmuşum. Ya da diyor okula giderken gelen

unutuyorum. Tam hatırlamıyorum. Buyurun. Telefonla alakalı unutkanlık çok fazla var. Telefonda ablamla konuşurken ona telefondan bir şeyler okumam gerekiyordu ve ben telefonu arıyordum diyor. Allah'ım sen beni aklımdan koru demiş. Eyvallah, kurban olduğum. Arabayı markette unuttum abi. Market yakındı, arabayla gidip yürüyerek dönmüştüm. Ama diyor sene sınavlara hazırlanıyordum. Eyvallah canım kardeşim. Evet, bu araba unutkanlığı, gözlük unutkanlığı ve telefon unutkanlığı çok fazla geliyor. Kendi doğum günümü unutuyorum demiş ya. Kulağımın arkasına taktığım kalemi saatlerce aramıştım abi. Bu kalem nereye gitti diye.

0: araba vakası gelmiş bakalım. Cüzdanımı olur olmadık yerlerde unutmaktan tam 4 kere yeni kimlik çıkartmak zorunda kaldım. Son çıkartmaya gittiğimde kadın 4. kimlik çıkartışınız dedi. Ben utandım diyor. Ütünün fişini çekmeyi unutmuştum. Ankara otobüsüne binip 3 saat sonra hatırladım diyor. Vallahi bir parti daha bakacağız gibi duruyor. Gençlik, sakın hiçbir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime, hala malumunuz radyonuzda.
1: Selam Arif abi, ben Afyon'dan Halil. Kralsın abi. Kralsın abi.
2: Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım, sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma. Bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: Taksici, senin de moral buluyoruz. Anla bizi, ne olur. Anla bizi, ne olur.
6: Abi, sabahtan beri seni stalklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Valla seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Showtime.

Günün konusu Mali Bros Son Parti. Şöyle bir bakalım. Artık mesaj yollamayınız. Elimizdekiler gayet de yeterli. Çiçem. Bu aralar en baba unutkanlığınız nedir? Bu aralar şehir şehir geziyorum. Evimi unuttum Arif. 2 gün sonra İzmir'deyim. Ay kurbanlarım. Dur bakayım bu nedir? Arif abi, alışveriş yaptıktan sonra banka kartı yerine bonus yani puan biriktirme kartımı sokmuşum ve ısrarla ödemeye çalışıyorum. Kasadaki kız dedi ki, beyefendi o banka kartı değil, alo. Evet, bakayım. Vapurda çantamı unuttum. Evet, İstanbul'dan İzmir'e döneceğim gün. Doğmuş'ta kalemim. Ve yine Doğmuş'ta termosum. Ve yine Doğmuş'ta gözlüğümü unuttum. Artık bir şey de unutma sen ya. Çamaşır odasında bulunan ütü masasını unuttum. Bütün evi tam bir hafta alt üst ettim. Meğer üzerinde bir tişört varmış. Dolayısıyla açık görmediğim için diyor, bu ütü masası nereye gitti diye bir hafta bu ev aradım. Arkadaşı eve bırakmak için yola çıkmak ama diyor varışta kendisinin arabada olmadığını fark etmek. Eyvallah, bakayım. Çok uzun yazan dostlarımız var. O kadar zaman yok, gençlik bilginiz olsun. Okula bisikletle gidip yürüyerek dönmüşlüğüm var abi. Eyvallah canım kardeşim. Tıpkı diyor babamın işi arabayla gidip servisle dönmesi gibi. Eyvallah. Bakayım. Unutkanlık değil ama belki unutmuşumdur diye sabah diyor bakkala giderken yolda bir anda panikledim. Acaba donla mı çıktım ben evden diye. Altımda Allah'tan diyor şort varmış. Eyvallah, kurban oluyorum. Bir sabah derse girdim ama bir tuhaflık var eminim diyor. Elimi eşofmanın cebine atayım dedim ki aa cebim yok. Aynaya bakınca ters giydiğimi anladım. Bazen telefon göz önünde durmasın diye çekmeceye koyuyorum. Geçen telefon elimde sosyal medyaya dalmışım. Ekranı ittiriyorum. Aşağı diyor sebepsizce bir anda bir titreme oldu sandım ve telefon çekmecede titredi herhalde dedim. Hızlı çekmeceyi açtım. Aa, telefon yok. Meğer diyor telefon öbür elimdeymiş. Buyur. Ankara-İstanbul arası otobanda Bolu mevkiinde mola vermiştik. Mola yerinde babamı unutmuş 15 kilometre gitmişliğim var. Babam beni aradıkça da meşgule düşürüp içimden lan adam arabada dalgasını benle dalga geçiyor diye açmıyorum. Meğer diyor eyvallah kurban oldum. Ailecek neydi yolculuk yaparken otobüs hareket yaptı. Araba hararet yapmış, dur bakayım. Babam da ön kaputu açtı, kontrol etti falan feşman diyor. Daha sonra bindi arabaya, babam ve arabayı sürmeye başladı. Babam dedi ki kaputu ne zaman kapatacaksın? Anlamadım kurban oldum ya. Vallahi bazen hani çok karışık geziyorsunuz, çözemiyorum. Daha az önce oldu. Bir şey bulmak için ayağa kalkıp aramaya başladım. Ama sonra ben ne arıyordum ki deyip tekrar kendi kendime sordum diyor. Tövbe Rabbim ya. Abi daha önceden biliyordum ama uzun süre kullanmadığım için bisiklete binmeyi unutmuşum zamanında diyor. Pedallara basıyorum ama döndüremiyorum. Denge desen zaten gitmiş. Sanırsın diyor uzay mekiği kullanıyorum. O gündür bugündür bisiklete elde sürmedim. Eyvallah, bisiklet kullanmayı unutur mu insan ya?

0: Evden çıkmak için banyodaki aynanın önünde hazırlanırken bana eşlik eden kedimin de banyoda olduğunu unutarak kapıyı kapatıp çıktım be hayvancağız diyor. Bütün gün banyoda geçmiş. Akşam eve gelince fark ettim. Allah Allah. İskelede arkadaşımı unutup vapura bindim. Yarı yolda arayınca fark ettim. İş işten geçmişti artık diyor. Yıllar önce bir öğretmen arkadaş karısını Adana'da unutup Osmaniye'ye dönmüştü. Tabii diyor o zamanlar cep telefonu da yok, ev telefonu da yok. Öğleden sonra acıkınca çocukları annelerini sormuş. Demiş ki eyvah kadın yok ya. Tövbe yarabbim ya. Son parti kurban olduklarım bu kadar yeterli olmuş olsun. Müzik dinlerken kulaklık aradım abi. Ya müzik dinlerken de kulaklık Allah'ım ya. 3 yıllık ev arkadaşımın adını unutup senin adın neydi dedim. Evde şampuan bitmişti. Şampuan almak için binanın altındaki markete gidip ne alacağımı unutup eve geri döndüm abi. Annem mutfaktan su istedi. Suyu doldurdum, kendim içtim. Diğer odaya annemin yanına gidince şaşıran gözlerle bana baktı. Su nerede dedi. Ben içtim dedim. Tövbe yarabbim ya. Kafede çantamı unutmuştum bir keresinde. Unuttuğumu da yatarken hatırlamıştım. Tam kafayı koydum yastığa. Lan diyorum bir şey eksik. Meğer diyor cüzdan kaldı orada. Bu kadar yeterli olmuş olsun gençlik. Artık hani birazdan da bir F5 yapacağız. Mali Bunus yazıyor haberleri gelecek. Sakın hiçbir yere olabiliyorsa ayrılmayın. Sonra hep birlikte dağılırız.
1: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
4: Arif abim hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
5: Arif abi ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
6: Aranıyorsun Arif Güven. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
7: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
2: Arif Güven Showtime.
8: Belki de genç yaşım.

0: Selamünaleyküm Arif, kolay gelsin. Nazilli'den taksi durağından selamlar. Dinlemedeyiz kardeşim.
1: Selam Arif, ben Karaman'dan servis şoförü Mustafa. Öğrencilerle seni takipteyiz. Saygılar. Saygılar.
2: Erzincan kent yönetim senin Arif ben.
3: Radyonu dinliyorum, valla 10 numarası seviyorsun. Fakat şımarmadasın, seni seviyoruz. Harikasın, devam.
4: Arif Güven Showtime.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selam Arif.
5: Selam Arif.
6: Arif. Selam Arif. Selam Arif.
7: Selam Arif, selam Arif. Uzun zamandır ben seni takip ediyorum İstanbul'dan. Sessiz bir dinleyicinim. Yıllardır kafamda böyle bir Arif Güven profili oluşmuştu. Böyle yakışıklı, genç, dinamik biri. Hiç görmemiştim seni. Dediğim gibi kafamda güzel bir profil kurmuştum. Kendime böyle kendi hayallerimde yaşıyordum uzun zamandır. Ta ki resmini görene kadar. Resmini gördükten sonra kafamdaki her şey yıkıldı. Neden böyle oldu onu da bilmiyorum. Böyle bambaşka biri düşünmüştüm seni.
8: Arif Güven Show'da.
7: Niye de böyle bir şey düşündüm onu da bilmiyorum ama. Yanılttın bizi Arif.

0: Okuyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yapalım. Yazıyor, yazıyor haberleri. Bakalım neler var, neler yok. Evet, bu haberi biz az önce paylaştık. Canım kardeşim Mari bunu şimdi dinleyicimiz yollamış. İstanbul'da ilginç olay, hatırlıyorsunuzdur. Programı başından beri takip edenler mutlaka biliyorlar. Sultan Gazi'de evine giren hırsızların peşinden koşan Serkan İlhan, farkında olmadan hırsızların kullandığı araca binip evine geri döndü. Yani bunun muhabbetini yapmıştık. Bu da enteresan. Buyur bak. Çalmak istediği araba çalışmayınca önce tamir etti, sonra çaldı tabii canım yani. Bu biraz zahmetli olmuş. Adana'da tamircilik yapan Coşkun A. çalmaya geldiği otomobili çalışmayınca kaputu açıp tamir ettikten sonra çaldı. Zanlı otomobili geri verip sahibinin zararını karşılayınca adli kontrol şartıyla serbest, sorgusuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Allah Allah. Yavrum 20 dakika uğraşmış, baya bir işçilik var yani bunda. Görüntülerde bisikletli bir kişinin kapısının açtığı otomobili 20 dakika boyunca otomobili çalıştıramadığı, bunun üzerine kaputu açıp 5 dakikada tamir edip çalıştırmaya başladığı görüldü. Yapılan incelemede şahsın olay yerine geldiği bisikleti önce aracın içine sokmaya çalıştığı, sığmayınca da otomobilin üzerine koyup bağladığı, bisikletle geliyor, araba çalıyor, bisikletle bırakmıyor, arabanın içine sokmaya çalışıyor, olmuyor, tavana bağlıyor. Görüntülerde zanlının oto tamircisi Coşkun A olduğunu belirleyen polis, zanlının velhasıl evine baskın düzenlemiş gibi gibi. Bak bu şimdi abi gitgide komik, çok komik bir adammış bu ya. Demiş ki siz gelmeseydiniz ben gelecektim zaten. Zanlı yakalanınca polislere otomobilin yerini gösterip zaten siz gelmeseydiniz ben otomobili bugün sahibine teslim edecektim dedi. Zanlı ifadesinin ardından adliye sevk edilirken otomobil sahibine teslim edildi. Zanlı zararı karşıladığı için de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ne güzel ya vallahi. Bu ne? Dur bakalım. Pişkin hırsızlar kamerada. Acep ne oldu? İstanbul Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz bir kişi tekstil malzemesi bırakan aracın açık olduğunu fark edip içindeki telefonu çaldı. Kameraya yansıyan hırsızın rahat ve pişkin tavırları görenleri şaşırttı. Abi hırsız niye panik yapsın ya? Paniği, vatandaş olarak biz panik halindeyiz abi. Çünkü onlar biliyorlar bir şey olmayacak. Vardı bak bu bir dünya vardı ya. Dur bir tane daha vardı. Dur bakayım. Aa bak şimdi hani bu arkadaşların ne kadar rahat olduklarıyla alakalı başka bir haber daha vereceğim. Şunu da bir verelim. 120 bin TL'lik ziynet eşyası çalıp evet onların yerine su dolu sürahi bırakmışlar ya. Üsküdar'da girdikleri daireden yaklaşık 120 bin TL'lik ziynet eşyası çalan iki hırsız kayıplara karıştı. Daireden çıkarken çaldıkları ziynet eşyalarının takı kutularının yanına su dolu sürahi bırakan hırsızlar... Tövbe yarabbim ya. Binaya giriş ve çıkış anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Dört katlı binanın giriş katında kartla açmaya çalışmışlar kapıyı. Kapıyı açmakta başarısız olan ikili bir süre bekledikten sonra binadan çöp atmak için bir kişinin çıktığını fırsat bilerek açılan kapıdan içeriye giriyorlar. Binaya giriyorlar. Binaya girdikten sonra kapıları tek tek kontrol eden iki kişi üçüncü katta bulunan dairenin kapı kilidini kırıyor. İçeri giren hırsızlar Şebnem Güzel ve ailesine ait ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karışıyor. Yaklaşık 120 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldıktan sonra boşalttıkları kutu, takı kutularının yanına mutfaktan aldıkları su dolu sürahi bırakarak daireden ayrılıyorlar. Ya şimdi şey demiştir hani... Özellikle sürahiyle bırakmışlar bence çünkü babacığım 120 bin liralık altın almışlar evden. Yani o kadar altına bir bardak soğuk su yetmezdi, sürahiyi bırakmışlar yani. Demişler al. Buyurun şimdi bak hani ne kadar rahatlar diyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi canım ciğerim? Üç çocuk babasını öldüren cinayet zanlısı teslim olmaya giderken bildiğin abi Instagram'dan ya da artık Facebook'tan neredeyse canlı yayın yaptı ya. Denizli'de düğündeki tartışmada kurşunların hedefi olan üç çocuk babası Fatih Bozkayı'yı öldüren cinayet zanlısı teslim olmaya giderken sevgilisiyle sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Buyur. Hikaye ne? Honaz ilçesinde yapılan düğünde birlikte alkol alıp eğlenen Bayram Say, R.K. ile aralarında yaşanan tartışma sonucu silahlara sarılıyor. Kavgayı ayırmaya çalışan yazık. Bak bu arkadaş hani güme gitmiş Fatih Bozkaya. R.K. ile kendi kardeşi E.S.'yi yaralamıştı. Evli ve üç çocuk babası Fatih Bozkaya 3 gün sonra tedavi gördü, hastanede hayatını kaybetti. Ve bu işte bu yani bu ya anlam veremiyorum ben gerçekten söylüyorum ya. 3 çocuk babasını öldüren cinayet zanlısı teslim olmaya giderken canlı yayın yaptı. Nedir ya? Bak ne yaptığının zerre farkında değil. Yani nasıl artık böyle bir şuursuz bir toplum olduk biz. Hakikaten söylüyorum, kelimeler kifayetsiz kalıyor. İnsan öldürmüşsün ya. Ve malumunuz yani dinimize göre Allah katındaki en büyük günahı işlemişsin. Ve güle oynaya gidiyorsun. Çok değişik kafalar, hakikaten söylüyorum ya. Hani... Velhasıl canım kardeşim, artık hani finale gelelim, bulursak böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle artık final, birazdan veda.
2: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
3: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
4: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
5: Arif Güven.
6: Arif'im, masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
7: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
8: Benim ne gördün Ali Bahattin? Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
5: Arif Güven Showtime.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan.
1: Arif Güven Show'da. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
0: O Arif Güven.
2: Arif Güven Show'da.
0: Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
2: Hafta içi her gün
1: Arif Güven Showtime.
3: Oy kurban olduklarım, hakikaten söylüyorum. Programımızın bu bölümüne geldiğimizde ciddi ciddi üstümden böyle bir yükün, bir ağırlığın kalktığını hissediyorum. Keyifliydi, güzeldi. İnşallah hani size de bu keyfi, buradaki enerjiyi aktarabilmişizdir. Hep söylüyoruz, hayat hani yol kenarındaki tabelalar diyoruz. Bize ayrılan sürede mümkün olduğu kadar da yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşturmaya çalışıyoruz. Olduysa da hatamız, canım kardeşim, tüm samimiyetimle söylüyorum, elbette sonuna kadar affola. Final helal olsun. Final, vay baba insanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle olsun istiyoruz. Bu ne, dur bakalım. Helal olsun sana Eranıl diye böyle bir haberimiz var. Nedir hikaye? Bakalım. Körfez ilçesinde gazetecilik yapan ve herkesin tarafından sevilen Mustafa Eranıl, arkadaşımız, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü projeyle herkese örnek olmayı başardı. Türkiye'nin birçok şehrinde şehitler adına kütüphane kuran Mustafa Eranıl, bu kütüphaneleri kurmak için bugüne kadar 53.750 kitap toplayarak önemli bir başarıya imza atmış. Ne güzel, helal olsun abi, valla. Ve derler ki bak, o sadece kitap toplayıp o kitapları farklı illere götürüp kütüphaneler kurmuyor. Topladığı tüm kitapları tek tek inceliyor. Kütüphaneye girmeyecek içerikteki kitapları ayırıyor. Kontrollerini yaptıktan sonra rafa koyuyor. Vallahi helal olsun. Bu neye bakalım? İnsanlık ölmemiş dedirten hareket. Tamir için getirilen koltuğun içinden, canım kardeşim, altından artık hani neresilerse altın çıkmış ya. Samsun'da koltuk döşeme ustası ile elemanı tamir için getirilen bir koltukta çok sayıda altın buldu. Buldukları altınları sahibine teslim eden usta ve elemanı insanlık ölmemiş dedirtti. Altınları teslim aldığı için mutluluğunu dile getiren hançer kayış. Vermeyebilirlerdi. Yok diyebilirlerdi. Yeni ev almıştım. O kadar ihtiyacım vardı ki. İlaç gibi geldi diyor. Ablanın bu kadar altın olduğundan haberi yok mu ya? Ha? İlginç. 3 adet çeyrek altın çıkmış. Buldukları çeyrek altınları da sahibine teslim etmişler. İyi, güzel. Gençlik, ben gidiyorum. Ki gideyim de zaten artık. Dostlar, uzatmayalım. Memnun kalan dostlarımızı, keyif alan dinleyenlerimizi yarın yine burada seve seve keyifle misafir edip istediğimizi söyleyelim. Benim için güzeldi, keyifliydi. İnşallah aynı lezzeti, aynı tadı sizlere de verebilmişizdir. Yeniden buluşuncaya kadar. Hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

Tiyatro gibiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

stresini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbeck.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'dan herkese selamlar. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Ben geldim efendim. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bugün? Keyifler yerinde mi? Yoksa biraz moralsiz misiniz? Dert etmeyin. Gönül frekansınıza yüksek enerjiyle geldim efendim. Ben Şükran. Bugün de yine 2 saate yakın bir süre sizinle harika bir vakit geçireceğiz. Hazırsanız başlıyoruz.

şıkır şıkır şarkılarla gönül frekansını doldurmaya devam ediyoruz efendim. Siz sadece arkanıza yaslanın, iyi müziğin tadını, müzik dünyasının en üretken isimlerinden Mabel Matiz ile çıkaracağız. Umrum Dışı ile yazın enerjisini frekansımıza taşıyor. Hem melodisi hem de pozitif enerjisiyle tam bir yaz şarkısı. 20 dansçının eşlik ettiği klibiyle de görsel bir şölen sunuyor. Gönül frekansımızda en sevilen hitlerle anın tınısını Radyo Merhaba'da yakalamaya devam ediyoruz.

0: Hani seni...
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

insanıyım. Ama sizin de benim gibi sıcak havalarda cilt problemleri canınızı sıkıyorsa banyodaki havlularınıza bir bakın derim. Uzmanlar nemli kalan havluların hızla bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyor. Cildinizi korumak ve sivilce oluşumunu engellemek için havlularınızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı bir görünüm için küçük ama etkisi büyük bir detay. Evet efendim, bu küçük tavsiye sonrası gönül frekansında yine günümüzü keyiflendirecek bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz. Mustafa Sandal şimdi radyonuzda.

Şükran'la Gönül Frekansı'nda her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat! O masum görünen granola bağlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da Gönül Frekansı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Şükran'la gönül frekansında her şey tam kıvamında, şeker tadında. Ama gelin görün ki hayatta her tatlı şey sandığımız kadar masum olmayabiliyor. Mesela sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız dikkat. O masum görünen granola barlar ve light ürünler aslında gizli birer şeker tuzağı. Kuru meyve ve yemişleri de porsiyonuna dikkat ederek tüketmek gerekiyor. Yoksa fazla kalori alabiliriz. Formda kalmak isterken bu tatlı tuzaklara düşmeyelim. Zinde bir gün için şehrin en iyisinde Radyo Merhaba'da kalmaya devam edin. Bizden

dünyada o yumuşacık tüylerden, o mırıl mırıl sevgi gösterilerinden daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Evet efendim, o tüy yumakları kedilerden bahsediyorum. Hele benim bir afacanım var, adı Turşu. Hani derler ya, yeme de yanında yat. İşte tam öyle bir tatlılık, tam bir şifa kaynağı. Ama biliyor musunuz, yeni bir araştırma, stresli anlarda kedilere sarılmanın sandığımız kadar kalıcı bir rahatlama sağlamadığını söylüyor. Ay aman, uzmanlar ne derse desin, kedilerle vakit geçirmek pozitif bir enerji veriyor. Siz ne dersiniz? Gelin biz şimdilik stresi kapı dışarı edelim ve kendimizi melodilerin o huzurlu akışına bırakalım. Şükran'la Gönül Frekansı devam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Sıcakları seviyoruz sevmesine ama kabul edelim. Bu havalarda deliksiz bir uyku uyumak bazen gerçekten çok zor oluyor. Tam dalıyoruz. Uykumuzun en tatlı yerinde özellikle o sivrisineklerin vızır vızır tanıdık sesi kulaklarımıza çalınıyor. Ne huzur kalıyor ne de uyku. Ama hemen pes etmeyin. Size uykunuzun tadını kaçırtmayacak mis kokulu ve doğal bir sinek kovucu tarifim var. Bir limonu ikiye bölün ve üzerine bolca karanfil saplayın. Bunu camın önüne koyduğunuzda sineklerin evinize uğramadığını göreceksiniz. Hem doğal hem de ferah bir çözüm. Gönül frekansı şehrin en iyisinde devam.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sabah efendim. Sıcaklarla aramız iyi ama sağlığımızla aramız daha iyi olsun. Suyumuzu oda sıcaklığında tüketip migrenimizi tetiklemeyelim. Tabii biz bugün sadece suya değil, en sevdiğimiz seslere de susadık. Gökhan Tepe o şahane sesiyle frekansımıza konuk olurken adeta yaza girer gibi, çiçek açar gibi bir ferahlık getiriyor içimize. Diyor ya hani, kalbini kalbime yağman lazım. Tam da öyle, bu güzel melodilerin ruhunuza yağmasına izin verin. Güneşi gördük, denizin tuzu gibi bu şarkıda erimeye hazırız. Başka şansımız yok. Gönül frekansında şimdi Gökhan Tepe rüzgarı esiyor. Aklınızdan kalbinizden geçen tüm dilekler gerçek olsun.

Devam ederken kahveseverlere müjdeli bir haberimiz var. Efendim, İrlanda'da yapılan bir araştırma kahvenin bağırsak sağlığımızı düzenleyerek stres ve hafıza üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtlamış. Sabah saatlerinde içilen o mis kokulu kahve hem ruhumuzu hem de zihnimizi besliyor. Şimdi bir kahve molası vermeye ne dersiniz? Gönül frekansımızda keyfimiz kahvemiz gibi bol köpüklü olmasın mı? Olsun tabii. Son saatimiz içindeyiz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

günde Şükran'la Gönül frekansında kalplerimize dokunan şarkılarla Radyo Merhaba'nın akışında güzel bir yolculuğa çıktık efendim. Bugünlük mikrofon başından ayrılıyorum ama müziğin büyüsü radyonuza yükselmeye devam edecek. Yarın yine aynı saatte gönül dolusu muhabbetle ve şarkılarımızla buluşmak üzere sevgiyle kalın. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbek.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: dersin.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım.

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki

0: bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: sensiz aşkım.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.